Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.

0: Thank y'all.
1: Good night, man. Thank you. We appreciate it.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Ümit Güven Akçakaya. Gedik Üniversitesi Meslek Sosyal Okulu bünyesinde misafir öğretim görevlisi olarak akademisyenlik yapmaktayım. 2014-2016 yıllarında Gedik Üniversitesi öğrencisi olarak başladığım yolculuğuma bugün hocalarımdan aldığım ilhamı öğrencilerime aktarmaktayım. Gedik Üniversitesi sadece bir okul değil, bir kariyer yolculuğu.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Thank you.

Merhaba, ben Rabia Sağcan Çetin. Mekatronik Mühendisliği bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. Çok fazla disiplinler arası bir bölüm olmasının yanı sıra benim üniversitemde de %100 İngilizce bu eğitim. Ve bu İngilizce oluşunun çok büyük bir etkisi var. Mesela uluslararası etkinliklere, konferanslara katılabiliyoruz ve burada çok fazla etkileşim ve iletişim kurabiliyoruz katılımcılarla olsun. IEEE kulübünde birden fazla teknik gezi gerçekleştirdik. Birden fazla şirketi gezme ve deneyimleme, çalışanların deneyimini dinleme fırsatı kazandık. IEEE'nin alt dalı olarak RAS kulübünde de aktif rol alıyorum. IEEE, Robotik Otomasyon Sistemleri RAS kulübümüz, Erasmus Plus kulübünde aldığım, yönetimde aldığım, etkinlik planlamada aldığım görevler ve bunun yanında mühendislik bölümümüzün takımları, benim bulunduğum Gedik Robotik takımı hepsi aktif rol alıyor ve projeler, işler gerçekleştiriyorlar, çalışmalar gerçekleştiriyorlar. O yüzden ister istemez güzel sonuçlar gerçekleşiyor ve Erasmus Plus kulübümün sonucunda da seneye Erasmus'a gitmek için hak kazandım. Gedik Üniversitesi'nde sadece mühendisliği değil, ekip çalışmasının liderliği de öğrendim. Katıldığım takımlar ve kulüpler bu yolculuğun önemli bir parçasıydı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Kalk gidelim. Kalk gidelim programımızın ana başlığı. İçinde neler var neler. Kalkıp gideceğiz. Nereye mi? Kahkahaya, seyahate, hassas ekonomi dediğimiz iş dünyasıyla sanat edebiyat dünyasının birlikteliğine. Ben bu hassas ekonomiye çok hassasım. O hafta hangi konu ağır basarsa ve hangi konuk hangi konuya uygunsa keyif bizim. Sıkıştığımız zaman tek sorumuz olacak. Şimdi nasıl çıkarım bu işin içinden? Neden mi bu soru? Onu da ilerleyen haftalarda keşfetmiş olacaksınız. Sözüm söz. Şimdilik sırama. Hadi başlıyoruz. Esra Alkan'la kalk gidelim.
1: Gülelim. Bu hafta gülerek başladık. Çünkü direnmenin en büyük yolu, gücü.
2: Gülmektir.
1: Evet, gülmektir. İnsan gülebildiği kadar insandır, değil mi? Molière öyle demiş. Sevgili Radyo Gedik dinleyicileri, bu hafta kalk gidelim duygulara ve ihtiyaçların diline diyoruz. Nasıl yani? İhtiyaçları herkes kendi ihtiyacını bilmez mi? Yanımızda Ayşe Sezer Aksoy var. Kimdir? Şiddetsiz iletişim yazarı. Benim kitaplarını çok beğendiğim, okuduğum ve hatta çocuklara da, büyüklere de, annelere, babalara, öğretmenlere tavsiye ettiğim iki kitabın yazarı. Ama öncelikle iletişimci, sonra kendini söze dökerek. Ayşe, saza da dökmek istemiş miydin acaba? Hiç müzisyen olmayı düşündün mü?
2: Müzisyen olmayı düşünmedim ama bu ilk kitabımın bir rap formatında şarkısını yaptım. Şarkı sözlerini yazdım.
1: Bak, bunu bilmiyordum.
2: Evet evet, o da çok keyifli bir iş oldu.
1: Peki mırıldanır mısın Gedik Radyo
2: dinleyicileri? Tabii ki. Hadi. Tabii ki, böyle bir giriş yapalım. Nakaratını söyleyeyim. Tak zürafa kulağını, dinle beni, duy beni, duy beni. Tak zürafa kulağını, anla beni, anla beni, gör beni. Tak zürafa kulağını.

0: Harika. Peki Ayşe, hiç buradan başlamayı düşünmemiştik ama şöyle, insanların en büyük sorunu, büyük küçük, kendini sevmek. Sevemiyorlar bir türlü kendilerini. Hadi buradan başlayalım. Evet, sevgili tamam, radyo dinleyicileri, tamam. Gedik Radyo. Şimdi biz Ayşe Sezer'in Zürafa Dili Okulu ve Duygular Ne İşe Yarar kitabını baz alarak konuşacağız. Hazırsan şarkıdan girmişken, insanlar kendilerini seviyorlar mı? Zürafa öyle diyor ama.
1: Sizce seviyorlar mı? Kendini sevse insanlar bu kadar çok şiddet kendilerine, birbirlerine, çocuklara, hayvanlara, yaşayan yaşamayan her şeye bu kadar şiddet uygulamaları mümkün olabilir mi?
0: Hiç olmaz. Çünkü sen de ben de ve duyarlı, farkında olan dinleyicilerimiz de biliyorlar ki öfke aslında korkudan geliyor.
1: Evet.
0: Ödleri patlıyor. Özellikle o şiddete başvuran erkekler bir hı-hı, şekilde hı-hı, hayattan, yaşamdan ödleri patladığı için onu öfke olarak kusuyorlar etrafına ve bu sefer yıkıcı oluyorlar. Halbuki geliştiren zeka anlamak isteyen zekadır.
1: Evet.
0: Eğer bir zeka sahip olmak üzere kullanılıyorsa o insan tarafından, işte o zaten yıkar yakar. Bir de üstüne üstlük yaşamı anlayamıyorsa, başına gelenleri anlayamıyorsa onu öfke olarak kusmuyor mu?
1: Evet, aslında biz şiddetsiz iletişimde ve zürafa dili diye kitap çıktığından bu yana 6 yıldır zürafa dili olarak kullanıyorum. Bütün duygulara yer açıyoruz, alan açıyoruz kendi hayatımızda, içimizde. Çünkü duygular ve ihtiyaçlar bedenimizde yaşıyor. Bunlar hareket halindeki enerjiler. Canlı olduğumuzu, var olduğumuzu biz duygularımız ve ihtiyaçlarımız aracılığıyla anlayabiliyoruz. Şimdi buradaki sorun duyguların var olması ve onları hissetmek değil, o duygularla ne yapacağımızı bilememek. Yani bir duygu aslında ihtiyaca bizi götüren rehber gibi düşünebiliriz. Öfke de böyle bir duygu. Yani birçok duyguyu biz yasaklı duygu olarak kabullenmişiz. Öfkelenmeyelim, üzülmeyelim, sinirlenmeyelim, kıskanmayalım, hayal kırıklığına uğramayalım, hiç çaresiz hissetmeyelim.
0: Bunlar normal değil mi sence?
1: Bunların hepsi çok normal. Ama bir şekilde bize iyi hissettirmeyen, konforlu hissettirmeyen duyguları biz mümkünse hiç yaşamak istemiyoruz.
0: Ha, bir de yok farz ediyoruz.
1: Yok farz ediyoruz.
0: Üstünü göya örtüyoruz.
1: Evet.
0: Ama o bir yerden mental ya da fiziki hastalıklar olarak çıkmıyor mu?
1: Kesinlikle.
0: Onun için mi arttı bu kadar çok hastalık diyoruz?
1: Kesinlikle çıkıyor. Çünkü dünyada. Evet. İnsan olarak, insan canlısı olarak duyguları inkar ettiğimde aslında kendi bedenimi de inkar etmiş oluyorum. Çünkü görünmeyen, duyulmayan, hissedilmeyen duygular aslında kaybolmuyor. Onların enerjileri vücutta, bedende kendilerine uygun bir yer bulup saklanıyor.
0: Ve birikiyorlar. Ve belki birikiyorlar. De olmaması gereken yerlerde birikiyorlar. Mesela hani denir ya, işte gastrit falan, hani midedeki hastalıklar, onlar kendini ifade edemeyince midesine vuruyor gibi.
1: Hani o zaman böyle, birkaç şey söyleyeyim izin verirsen. Yani bu duyguların bedenle ilişkisine ve hastalıklarla arasındaki ilişkiye dair, kendimi ifade edemediğimde, bir sıkışmışlık, çaresizlik hissettiğimde, bu duygu ifade bulmadığında daha çok boğazımda bunu hissediyorum. Bu çok uzun yıllar sürdüyse ciddi rahatsızlıklara kadar gidebiliyor. Midede kızgınlık biraz hazmedememe, kabullenememe olan bitenleri ve bu hazmedememe olayı mideye işte diyor ki bu yaşadığın şeyi aslında çok da kabul veremiyorsun, farkında mısın? Hmm. Mide bana bunu söylüyor, midedeki rahatsızlık. Şimdi öfkeden başladık. Evet. En fazla öfkeliyiz değil mi toplum olarak? Evet. Ve dünyada çok büyük bir öfke var, ifade bulamayan. Daha doğrusu duyabileceğimiz bir ifadeyi bulamayan. Hani öfkeliyiz ama bunu nasıl ifade edeceğimizi bilemiyoruz. Dolayısıyla şiddete başvuruyoruz. Yani başkalarına şiddet uygulama, kendime şiddet uygulama, başka canlılara. Şimdi bu öfke, ifade bulamayan öfke, bastırılan öfke karaciğerimde birikiyor. Ve tabii ki bu yine de sindirim sistemiyle alakalı bir durum. Aslında sistem dediğim zaman, bedeni bir sistem olarak aldığımda orada en ufak bir yerdeki bir iletişim tıkanıklığı diyelim buna.
0: Evet.
1: Bir bilgi akışındaki tıkanma bütün bedeni etkiliyor. Çünkü beden bir sistem. Sistem dediğimiz zaman birbiriyle ilişkili çalışan, yani 7-24 bizi canlı tutmak için, hayatta tutmak için bir varoluştan söz ediyoruz. Bu beden makinesi aslında bizim burada deneyimler yapmamızı sağlayan bir araç gibi.
0: Peki sen Refa Dili Okulu, sevgili Gedik radyo izleyicileri, Ayşe Sezer Aksoy'un iki kitabı var demiştim ya başta, Refa Dili Okulu ve Duygular Ne İşe Yarar. Şimdi biz bu kitabı anne babamızla çocuk olarak okuduğumuzda ya da öğretmenlerimizle okuduğumuzda bunları nasıl çözeceğimizin çözümleri de var değil mi içinde?
1: Evet, evet.
0: Peki
1: evet.
0: Kahkahaya zaten, ne dersin?
1: Zaten bu...
0: Kahkaha bunun dengesini kurmuyor mu?
1: Biraz bilgi vereyim arada kısacık. Kitaplarda var bu bilgi. Kitapları alıp okuyanlar da görecektir. Şibesiz iletişim Marshall Rosenberg adında bir Amerikalı psikoterapist tarafından dünyaya hediye edilmiş bir iletişim yöntemi esasen. Marshall kendisinden önce de gelen çok kıymetli bir psikoterapistlerin çalışmalarından da yararlanarak 4 adımda bir iletişim yöntemiyle kendimizi ifade edebildiğimizde daha çok birbirimizle bağlantı kurabileceğimizi öne sürmüş. Ve ben de 15-16 yıldır bu pratikleri hem öğrenme hem eğitimlerine

0: demek evet, istiyorsun.
1: Evet, evet. Yani ne evet. oldu, ne olduysa onu hı-hı. olduğu haliyle evet. görmek, gözlemlemek, objektif güzel. Bir gözlem. Evet. İkinci adımında duygular adımı, ne hissediyorum? Bu olan şey olduğunda, bunu gördüğümde, bunu duyduğumda ben ne hissediyorum?
0: Bunu kendi kendine içinden mi söylemeli yoksa biriyle paylaşmanın bu iki söylediğim şey arasındaki farkı var mı?
1: Öncelikle paylaşabilmek için kendimin farkına varması gerekiyor. O anda bir şeyler olduğunda ben nasıl hissediyorum? Öfkeli miyim? Üzgün müyüm? Korktum mu? Sevindim mi? Ne bileyim ben mutlu mu oldum? Bunu kendim fark edersem daha sonra ifade etmeyi seçebilirim. İfade etsem de etmesem de o fark ettiğim duygu görülmüş oluyor. Hmm. Görülmüş oluyor ve nasıl bir insan olarak biri beni gördüğünde böyle iyi hissettirir, keyifli hissettirir.
0: Evet, seni gördüm, içim açıldı der.
1: Varlığım teyit edilmiş oluyor. Ah evet ya, varım yani burada dediğin yer. Duygu da öyle bir şey. Görüldüğü zaman bir rahatlama oluyor ve tabii ki o bağlantı beni ihtiyaca götürüyor. Hı. Üçüncü adıma.
0: Yani gözlem dedik. Duygularımızı anlamak fark dedik, etmek fark dedik. Etmek dedik.
1: Üçüncü adım ihtiyaçlar.
0: İhtiyaçlar. Evet, evet. Dördüncü adım hangisi?
1: Dördüncü adım eylem adımı.
0: Eylem.
1: Şimdi ihtiyaçlarımla bağlantı kurduğumda,
0: evet, duygularımla geleceğiz.
1: Duygularım aracılığıyla ihtiyaçlarımla evet. bağlantıya geçtiğimde bu ihtiyacım ne olsa karşılanırdı sorusu beni eylem adımına götürüyor. Yani bu sefer hem kendimden hem diğerlerinden ihtiyaçlarımı karşılayacak ricaları yapabiliyorum.
0: Eyvah! Şimdi sevgili Gedik Radyo dinleyicileri, eminim siz de içinizde pek çoğu ben hiç kimseden hiçbir şey isteyemem lerdensinizdir. Şimdi hazır Ayşe Sezer Aksoy'u yakalamışken biz başka birilerinden ihtiyaçlarımız doğrultusunda bir şeyler istemenin yolunu da belki öğrenebiliriz.
1: Evet.
0: Daha
1: evet.
0: vaktimiz var. Evet. Yeni başladı programımız. Evet.
1: Yolu işte bu dört adımdan geçiyor. İhtiyaçlarımla bağlantı kurduğumda o anda eğer bir yardıma, desteğe ihtiyacım varsa bunu daha kolaylıkla dile getirebiliyorum. Çünkü artık beni motive eden şey ihtiyaçlarım. Hmm. Yani karşı tarafta bu ricaya cevap verebilir olumlu veya da vermeyebilir.
0: Ha, vermezse ne yapacağız?
1: Vermezse ne yapacağım? Vermezse diyeceğim ki...
0: Küsecek miyiz hemen?
1: Genelde bizim strateji olarak evet çocukluktan kalma ve bir küsme huyumuz var. Yaşımızın... kaç olursa olsun farkında olmadan çocuklukta alıştığımız o küsme davranışını çok sıklıkla
0: belki biraz kırılma falan
1: sıklıkla
0: gibi.
1: Evet sergileyebiliyoruz.
0: Oysa ki değil,
1: seçimimiz
0: kırılma,
1: var.
0: Evet, yani kırılmaya evet. ne gerek var ki? Evet. Çünkü onun da farklı bir dünyası var ve o anda söylediğimiz şeyin karşılığını alamayabiliriz değil mi?
1: Kesinlikle.
0: O zaman peki duygumuzu nerede yakalayacağız ve ne yapacağız?
1: Evet, o kritik nokta şu. Şimdi ben birinden bir ricada bulundum. Dedim ki ya işte evimi taşıyorum, desteğe ihtiyacım var. Bana yardıma gelir misin? Size dedim mesela.
0: Evet.
1: Siz de dediniz ki ah çok isterdim ama benim de çok işim var. Kusura bakma. Bu ricanı kabul edemeyeceğim. Gelmem mümkün değil. Şimdi burada bir seçimim var. Ben şöyle düşünürsem, hay Allah 40 yılda bir şey istedim. Benim için bir şey istemek de çok zordur. Ama bunu bir şekilde yaptım ama görüyor musun kabul etmedi.
0: Ya da bak ben ona o kadar çok işte şurada şunları yapmıştım. Şuradan bir kişi yani bir şey istedim bu insandan ve bak onu da yapmadı.
1: Yapmadı görüyor musun? Hah, demek ki yapacağız? Bana hiç değer vermiyor. Görüyor musun bu arkadaşlık da çok pek sağlam bir şey değilmiş gibi.

0: gibi düşünceleri ürettiğim zaman nasıl bir yere geliyorum? Kendimi güçsüzleştiriyorum. Sanki o arkadaşım destek olursa bu ihtiyacım karşılanacak. O desteği vermezse, hayır derse karşılanmayacak ve ben destek ihtiyacımdan mahrum kalacağım gibi. Biz buna bir şey diyoruz, kıtlık bilinci. Aslında dünyada bolluk var. Şimdi şiddetsiz iletişim bizi biraz bu bolluk dünyasıyla tanıştırıyor. Daha doğrusu onun kapısını çalmamız için bizi motive ediyor. Nedir bu? Aa, hay Allah, Esra bana yardımcı olamayacak çünkü onun da işi varmış. Tüh, keşke olabilseydi. Belki bir an üzülebilirim. Sonra hemen diyorum ki başka kim olabilir bu desteği alabileceği? Nereden alabilirim? Aa, şu arkadaşım olabilir mi? Tamam, onunla konuşayım. O da olmazsa başka bir çözüm yolunu mutlaka düşündüğüm zaman bulabileceğim.
1: Ya da Esra'dan öğrenemez misin? Ya evet, anladım seni. Ya yapamıyorsun ama çünkü arkadaşın ya, zaten ortak arkadaşlar çok var. Hı hı. Acaba kim bana destek olabilir diye. Aynen. Bir soru daha soramaz evet, mısın?
0: Sorabilirim. Değil mi? Sorabilirim. Aa, Esra, sen bunu yapamıyorsun. Ben tamam, anladım seni ama başka kim olabilir? Evet, senin kim bildiğin olabilir? Tanıdığın biri var mı bu desteği alabileceğim gibi. Yani burada bir kıtlıktan bolluk dünyasına açılıyor. Bunu şöyle de düşünebiliriz. Daha yaratıcı düşünme. Problemlere sorun diye algıladığımız durumlara yaratıcı çözümler geliştirebilme kapasitemi güçlendiriyorum. Burada beni motive eden en önemli şey kendi ihtiyaçlarım. İhtiyacıma sahip çıktığım zaman bir şekilde onu gidermenin sorumluluğunu da üstlenmiş oluyorum.
1: Peki sevgili Sezer Aksoy, ben hep sana Ayşe diyorum ama aslında senin kullandığın Sezer ismi.
0: Evet.
1: Şimdi radyoda olduğumuz için Sezer diyeyim ben sana. Sevgili Sezer Aksoy, verdiğin örnek çok güzeldi. Bir de bunu iş dünyası içinde bir örnek verebilir misin acaba? Gittin işverenine, dedin ki biraz haksızlığa uğradığını düşünüyorsun diyelim ki. Hı hı. Çok fazla çalışıyorsun ama istediğin ücreti, o yaptığın işin karşılığı olmadığını düşünüyorsun ve oranın da zaten bunu karşılayacak, verebilecek olduğunu da düşünüyorsun ve o güvenle de gittin, talep ettin biraz daha ücretinde artırım yapılmasını. Orada nasıl davranacağız?
0: Evet.
1: İşveren de dedi ki kusura bakma.
0: Şimdi o sorunun içinde bir talep ettin, talep sözcüğü geçti. Burada biz talep mi ediyoruz yoksa rica mı ediyoruz diye bir temel kritik ayırım koyuyoruz.
1: Aa, nasıl yani?
0: Talep şu, bir şey istedim ve buna bu ricama hayır duydum. Bu hayırı duymakta zorlandığım bir yerdeysem, teminki örnekteki gibi, yani ya yapmalı ya da yapmalı, hani yapacak tabii ki ben istiyorum gibi bir yerdeyse benim içimdeki enerji, o zaman o bir talep oluyor. Ricaya nasıl dönüşüyor bu? Hayır duymaya açık mıyım bir şey isterken? Mesela bu iş yerindeki örneği, evet, aslında çok da güncel bir örnek oldu. Şu anda içinde bulunduğumuz dünya, ekonomik durum vesaire, ne kadar maaş alırsak alalım geçimi zor bir çevresel koşullar ortam içindeyiz. Dolayısıyla bence bu ricayı yapan kişiler ihtiyaçlarından dolayı bu ricayı yapıyorlar. Yani bütün ricalarda olduğu gibi esasen. Peki bu ricayı yaparken o kişi bunu nasıl ifade edecek?
1: Evet.
0: Bir, o çalıştığı yere kendi iş gücüyle, bilgisiyle, kapasitesiyle, birikimiyle yapmış olduğu katkı, bunun karşılığında kendisinin zaten orada bulunma sebebinin büyük ölçüde bu katkıyı sağlayarak elde edeceği gelirle kendine kendi tasarladığı bir yaşamı sürdürebilecek bir finansal destek sağlamak.
1: Evet.
0: Şimdi burada ihtiyacıyla bağlantı kurabildi mi? Finansal destek. Yani nedir bu? Finansal güvence istiyor.
1: Evet.
0: Ben burada şu kadar zamanımı ve bu zaman içindeki bilgimi, birikimimi, deneyimimi, her şeyimi buraya akıttığım zaman okey, ben burada finansal olarak güvende miyim? İnsan öncelikle bunu bilmek istiyor. Güvenlik, güvende olmak en temel ihtiyaçlarımız arasında. Dolayısıyla bu finansal güvenliği, güvenceyi hissetmediği, o ihtiyacını karşılayamadığı bir yerde İlk seçenek gidip bu durumunu iyileştirmesi. Tamam, bu ricada bulunabilir. Ben şu kadar emeğime karşılık bu kadar kazanmam gerekiyor. Kendim için tasarladığım yaşamı sürdürebilmek için daha insani ve onun üzerinde isteklerimi yapabileceğim. Ama aldığımla bu ihtiyacım arasında finansal olarak şu kadar bir farklılık var. Bunu karşılamak, iyileştirmek size evet. Nasıl gelir? Benim buna ihtiyacım var. Bu sizin için mümkün mü? Nasıl bir şey? Bunu konuşabilir. Ha, buna evet cevabı alabilir. Genelde bakalım, düşünürüz deyip erteleme öteleme taktikleri geçerli olabiliyor. Ama bu hayırı veya ertelemeyi, ötelemeyi duyduğum zaman ben o ihtiyacımla baş başa yaşamaya devam edecek kişi olarak ne yapacağım? Asıl mesele bu. Orada ben gönül rahatlığıyla şunu önerebiliyorum ki bu kendisinin deneyimi, bilgisi, birikimi daha başka bir yerde nasıl gerçek değerini bulabilir araştırması. Çünkü yıllar bu ihtiyacını karşılayamadığı halde aynı yerde kalan insanlar var.
1: Ve o zaman da ölü balık gözü.
0: Zaten evet, yaşam enerjisi evet, içinden çekiliyor.
1: Düşüyor.
0: Neşesi kaçıyor evet. içinden.
1: Hastalıklar geliyor. İletişimi de bozuluyor. Hem iş arkadaşlarıyla hem aileyle.
0: Tabii. Bütün yaşamı evet. buna göre etkileniyor.
1: Peki bir de içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar var.
0: Evet.
1: Eğer o çıkarsa yerine gelecek 10 kişi daha var. Bunu da bildiği zaman hayır diyen işverene karşı ne yapacak? Bu da bir motivasyonlu düşürücü bir şey. Evet. Başka bir yerde fevkalade kendi özellikleriyle gerçekten bu özellikleri değerlendirmek isteyen iş veren bile olsa, iş yeri bile olsa orada yeni bir işe başlaması falan, bu da zor. Burada kendini nasıl korumalı bir insan?
0: Evet.
1: Düşünce yapısını nasıl korumalı? Nasıl dik durabilmeli evet, hala?
0: Evet. Şimdi şöyle bir yere geldik. İhtiyaçlarımın farkına vardım. Karşılamak için yıllarca seçtiğim stratejileri değerlendirebiliyorum. Ve başka yolların mümkün olabileceğini görüyorum. O başka yolları denemek isteyebilirim, istemeyebilirim. Orada artık o ihtiyaçlarımı karşılamanın sorumluluğunu üzerime alıyorum. Yani şöyle bir şey değil. Evet ya, benim finansal güvenceye ihtiyacım var. Bunu ben ama çalışmak da istemiyorum. Çalışmadan acaba nasıl finansal anlamda güvende olabilirim? Dediği zaman orada da yıllarca yaptığı stratejiler olabilir insanın. Bunun sorumluluğunu başkalarının üzerine devretmiş olmak gibi. Ama o zaman da o seçimiyle barışık olması gerekiyor. Yani diyelim eşi var, diyelim ailesi var, bir şekilde çocukları var. Onlar bunu sağlıyorlar onun için. Ama o zaman ne yapıyor? Kendi ihtiyacının karşılamanın sorumluluğunu diğerlerine devretmiş oluyor. aslında bakarsan gücünü devretmiş oluyor. Kendi yapabileceği bir şey varken yapmamayı seçmiş oluyor. Bu bir. Başka bir yönden bakarsak da belki kendisi bir şeyler yapıyor ama yine de tam istediği gibi olmayabilir. Dediğiniz gibi şu anda ekonomik durum, birçok işlerin artık robotlar tarafından yapılması, mevcut olan işlerin aslında ortadan kalkması. Yani birçok alanlarda binlerce iş artık yapılmamaya başlanacak. Çünkü onlar için insana gerek kalmayacak ve bu giderek daha da artacak görünen o. Şimdi o zaman ne yapacağız biz? Burada bize önerilen şöyle bir şey var. Hani şapkadan cin çıkarma gibi bir şey söz konusu değil. Ama ya bir ihtiyacımı karşılayamadığım zaman da onu karşılayamamanın yasını tutuyorum. Çünkü yas tutmak da bir eylem aslında. Yani evet çok istiyorum. Birçok şeyi denedim. Tam istediğim gibi olmadı. Bunun için gerçekten çok üzgünüm. Burada da görülmüş oluyor o duygu ve karşılanamayan ihtiyaç. Bazen karşılayabildiğim ihtiyaçlarım kutlamasını yapıyorum. Yani kendime yetebildiğimde, çok daha olmasını istediğim şeyler olduğunda bunu kutluyorum.
1: Peki bu üzüntünü
0: olmadığında da yasın tutuyorum.
1: Tamam. Bu üzüntünü açığa çıkardığın zaman diğerleri de buna katkı verip evet ya işte şöyle kötü dünya, böyle de zaten o işveren de böyleydi, zaten işte batıyor vesaire gibi gargamellik yapıp daha da fazla moralini bozduğu vakit o zaman bu işin içinden nasıl çıkacağız? Yani kabullenmek aslında çıkış noktaları, her zaman bir çözüm vardır ya, hı hı. O çözümlerden birini bir zaman, ki tercihimiz kısa bir zamanda olması, bir zaman sonra yeni bir olasılığı fark edebilmemize sebep oluyor diye anlıyorum ben.
0: Evet, senin söylediklerinden. Çünkü bu yası tutmadığın zaman içinde bir sıkışmışlık oluyor. Hı-hı. Çaresizlik. Yani ne yaparsam yapayım olmuyor.
1: Demiş gibi yapıyorsun. İşte gidip geliyorsun.
0: Sonra
1: işte
0: diyorsun ki aman mecburum ya, gideceğim, başka hiçbir şey yapamadım. Bu sefer de o çaresizlik halini kabule geçiyorsun. Ki asıl orada tehlikeli bir durum olduğunu düşünüyorum.
1: O halde ihtiyacımıza cevap vermeme halini, o durumun, hı hı, bunu kabule geçmemiz gerekiyor. Ondan sonra çıkış noktası.
0: Başka ne yapabilirim?
1: Evet.
0: Diye, evet, bir kendine alan
1: çaresizliği
0: açacaksın.
1: Çaresizliği kabul etmemek.
0: Çaresizliği.
1: Güzel gidiyoruz.
0: Evet, evet. Çaresizliği kabul etmemek, çünkü her zaman bir çare var. Çünkü çaresizsiniz, çaresiz değil, çaresizsiniz diye de bir şey vardır biliyorsunuz. Evet. Bazen her şeyi yaptığını düşünürsün. Ve yine de istediğin gibi olmadığında artık çaresizliği yaşam biçimi haline getirebilirsin.
1: En fenası o değil mi? Ha. Çaresiz hissetmek.
0: Oysa ki belki bir çözüm yolu senin burnunun ucunda onu görmeni bekliyordur.
1: Evet.
0: Sen çare yok nasıl olsa deyip aynen bildiğin yoldan ömrün sonuna kadar da gidebilirsin. Bakın bunlar bir seçim. Ha, ben şunu demiyorum. Evet ya, gerçekten ekonomik kriz var. Bütün dünyada var. Enflasyon var, giderek artmakta. Ve daha birçok şey sayabiliriz bununla ilgili. Ekonomik, politik durumlar ve hiçbiri kolay olmayan durumlar bunlar. Bunlar için böyle bir sihirli değnek gibi bir şey olup da bu sorunların ortadan kaldırabileceğimiz bir şey keşke olsa, ama bence öyle bir şey yok. Sadece bu olup bitenlere doğru baktığım kendi açımı değiştirebilir miyim? Yani şu da değil. Pozitif düşün, pozitif olsun. Hayır, onu demek istemiyorum. Şimdi durum ne? ben nasıl hissediyorum? Peki burada benim karşılanamayan ihtiyaçlarım neler? Onları bir ortaya koyayım, onlarla bir bağlantıya geçeyim. Bazen de şöyle bir şey oluyor. Yıllardır ben böyle bir ihtiyacım olduğunun farkında bile değilmişim.
1: Binmişiz bir alamete.
0: Gidiyoruz kıyamete. Şimdi onun verdiği de bir yas olabiliyor insanın içinde. O bir süreç yani. Hay Allah, bu böyle bir ihtiyaç mı varmış? Ben adını bile bilmiyormuşum bunun. Olduğun bir yer var. Dolayısıyla öncelikle o ihtiyacını fark etme, onunla bağlantıya geçme ve yaşamında sen bunu ne kadar karşılıyorsun, ne kadar karşılayamıyorsun, bunu en iyi sen kendin bilirsin. Başkalarının sana dikte etmesine orada ne yapıyorsun? İzin vermiyorsun ve kendi ihtiyacına sahip çıkıyorsun. Bu daha çok yakın ilişkilerde söz konusu oluyor. Tabii bu ihtiyaca sahip çıkma olayında bazen ilişkiler bitebiliyor da yani öyle bir şey olabiliyor. Tabii. Çünkü ilişkilerde bir düzen var, kurulmuş, veren var, alan var, kendi ihtiyaçlarının farkında olan var, olmayan var. Tabii,
1: hep memnuniyetsiz bir durum bile olsa zihin onu konfor olarak algılıyor.
0: Tabii, tabii.
1: Ve o konfordan, o alışılagelmiş şeyden geri düşmek, düşürmek istemiyor insanı.
0: İstemiyor.
1: O bedeni, evet, o zihni. Evet, evet. Ve dolayısıyla o zaman da onu korumak için
0: var gücüyle çalışıyor.
1: Işte, evet. Yani dışarı çıkarsam şöyle tehlikeler var. Var sen burada kal.
0: Evet.
1: Daha
0: evet,
1: iyi, daha evet. İşte burada da güven. Değil
0: benim
1: mi?
0: İyisinden benim kötüm daha iyidir. Her şeyi iyi vardır biliyorsunuz.
1: İşte, aslında sevgili dinleyiciler, Ayşe Sezer Aksoy'un Zürafa Dili Okulu'nu önce okuyup ondan sonra da onun devam kitabı olan Duygular Ne İşe Yarar?
0: Evet.
1: Bunu okursanız, evet. Ve sonra da bir kartları var. Yani Zürafa Dili Okulu'nun kartları var. Kartları. Duygu ve ihtiyaç kartları. O aslında o duygu ve ihtiyaç kartları da çok eğlenceli. Biraz sonra şimdi oynayacağız onu. Benim de burada farkındalığı artırmak için Ayşe biliyorsun içindeki kahkahayı uyandır. Ben de bunu kahkahayla yapıyorum. Aslında her şeyin hedefi tek hayatın anlamını bulmak, hı hı. Ve gittiğimiz yollar farklı. Ve herkes hangi yol kendine daha iyi geliyorsa, hı-hı, yakın geliyorsa, hı-hı, bunu yapmalı ve bu yoldan gitmeli, değil mi? Ama hepsi birbirine destek aslında.
0: Evet, mesela hepsi kahkaha destek. Kahkaha bir ihtiyacı karşılamanın stratejisi olabilir. Hangi ihtiyaçları karşılar? Kahkaha atmak bizim hangi ihtiyaçlarımızı karşılar?
1: Farkında olmayı, farkındalığı artırmayı.
0: Farkındalık karşılar. Başka?
1: Eğer kahkaha sanatçısı isen, yalnız sanatçısı olma yolunda isen dahi farkındalığını artır. Çünkü sağ sol lob dengeye giriyor belli oranda kahkaha, evet, attığı, evet, vakit. O bir hal biçimi oluyor aslında. Evet. Kahkaha yogasıyla da karışmaması lazım tabii. Evet.
0: Şimdi bu şeyden bakalım, zürafa dilinin adımlarından doğru hadi getirmek bakalım istedim. Kahkaha attığım zaman söylenen o ki sağ ve sol beyin daha eşitleniyor ve bu benim verimliliğimi artırabilir. Verimlilik önemli bir ihtiyacım. Farkındalık önemli bir ihtiyacım. Bir kere neşeleniyorum, keyifleniyorum. Oyun ve, evet, eğlence bir ihtiyaç.
1: Evet, çünkü zihin her şey yolunda diyor. En, evet, büyük şeyi de
0: güven o zaman.
1: Duyuyorsun.
0: Güven.
1: Evet, bak beraber bulduk.
0: Güven, belki de çok evet, hepsinin temelinde
1: ve
0: yatan.
1: Kuşkuya yer yok o zaman.
0: Evet.
1: Kuşku, endişe duymuyorsun. Hani binayı nem, insanı
0: i̇şte güvendesin ya. Güvendesin.
1: Evet. O kendini huzursuz hissetmiyorsun. Şu içinde, evet, bir huzursuzluk, evet, var, evet, deriz ya.
0: Şimdi böyle bakıyoruz ihtiyaç diline. İhtiyaçları ne olsa karşılarım. Veya ne olduğunda benim bu ihtiyacım karşılanmıyor. Çünkü strateji dediğim şey, rica, dördüncü adım.
1: Evet.
0: Değiştirebileceğim bir alan. İyi ki. Fakat ben temin dediğiniz gibi sürekli yıllarca bir ihtiyacı karşılamak için aynı stratejiyi, aynı yolu seçtiysem ve oradan başka bir yolların olabileceğini aklıma dahi getirmiyorsam, o zaman ne oluyor? O ihtiyacı karşılamanın bir yolunu seçtim. Hayatımı o şekilde geçirdim. Aa, diyorum ki ona bir bağımlılık geliştiriyorum. Bu bir kişi olabilir, bu bir yiyecek olabilir, sigara vesaire gibi keyif veren şeyler olabilir.
1: Onun için ayrılamıyorlar bir türlü, evet, değil mi? Evet. Onu da zihin yine sanki o hani güvenli olan, bildiği alandan
0: bildiği alan
1: seni dışarıya salmıyor.
0: Acaba diyor ben bunu değiştirirsem o ihtiyacımı neyle karşılayacağım bu
1: kim
0: sefer?
1: Kim bilir ne olur.
0: Oysa ki tam da bizim bu zürafa dilinde en çok yaratıcılığa alan açtığımız yer orası. Merak. Aa, evet ya, ben yıllarca bunu böyle yapmışım da başka ne yolu olabilir bunun acaba?
1: Tabii, canlıyı merak. Evet. Merak canlı tutuyor, evet, zaten, evet, insanı.
0: Meraklı bir ihtiyaç avcısı oluyoruz.
1: Evet.
0: İhtiyaçları avlıyoruz. Yani bu ne demek? Benim hangi ihtiyaçlarım var ve bu ihtiyaçlarımı karşılamak için hangi yolları genel olarak seçmişim bunca yıl ve fakat aslında başka ne yollar olabilir? Burada belki de birbirimize topluluk olarak destek verebileceğimiz yerde duruyor bence. Bazı insanın aklına gelmiyor çünkü hiç düşünmemişsin ki. Öyle bir ihtiyacım mı var benim? İşte ne bileyim, en çok kullandığımız güven ihtiyacı, verimlilik ihtiyacı, ne bileyim, finansal güvence, aslında duygusal güvence diye bir ihtiyaç var. Mesela onu söylediğimiz zaman çoğu insan bu nasıl bir şey diyor. Yani onun tanımı yok kafalarımızda, içimizde, bedenimizde. Aslında duygusal güvence şöyle bir şey mesela. Bence çok kıymetli. Hem iş alanında hem özel alanda bütün ilişkilerde çok kıymetli. Ben şimdi sana duygumu ifade edersem burada güvende miyim? Yani sen ben şu an çok üzgünüm. Ben şu an çok korkuyorum dediğimde aman korkacak ne var, üzülecek ne var, boş ver mi diyeceksin bana? Yoksa ah evet korktun sen ya da evet şu an çok üzgünsün görüyorum mu diyeceksin? İkisi arasında çok büyük fark var ilişkiler açısından. Şimdi biri duygulara ifade etmeye, duyguları ifade etmeye bir alan tanırken, bir yer açarken, öbürü de diyor ki aman ya boş ver şimdi bunları hissedip de canını sıkacaksın. Öfkelenme, boş ver, üzülme, ağlama, seni teskin etmeye çalışıyor. Bu daha çok çocuk ve ebeveyn ilişkilerinde, daha sonra büyüdüğümüzde yetişkin ilişkilerinde de karşımıza
1: yok
0: çıkıyor.
1: Yok bir şey, yok bir şey.
0: Bir şey yok. Ya. Bir şey tamam, yok. Burada ağlayacak ne var? Ne var bunda ağlayacak? Ben seni üzmek için söylemedim. O öyle değil böyle. Yani duyguları hissetmemize de izin verilmiyor. Öyle bir alan açılmıyor. Çünkü kendisi korkmak istemeyen, kendisi üzülmek istemeyen bir ebeveyn çocuğuna da bunun iznini veremiyor. Onun için tehlikeli bir yer duyguları hissetmek. Şimdi burada bizim en çok üzerinde durduğumuz bu duygular ve ihtiyaçlar alanı. Çünkü en çok yabancılaştırıldığımız yer orası. Biz her şeyi mantıkla çözmeye eğitildiğimiz için gözlem yap, işte ona etiket tak, çok başarılısın, çok tatlısın veya çok yaramazsın, olmuş olmamış, git biraz daha çalış da gel. Bunları çok çok iyi yapıyoruz. Burada zürafa dili, kalbi en büyük hayvan zürafa olduğu için.
1: Neden zürafa
0: olduğu için? Tam da işte, onu ona söyleyeceğim. Ya. Kara hayvanları içinde kalbi en çok, en büyük olan hayvan. Bu da kalpten iletişim olduğu için Marshall Rosenberg zürafaları barış dilini temsilen seçmiş. Diğer tarafta tabii ki hepimizin aşina olduğu bir dilin temsilcisi olan hayvanımız da var. O da çakal. Çakalı herkes tanıyor. Çok iyi tanıyoruz onu. İçimizde çok ehil çakallar var. Hatta o kadar ki bu çakalları birbiriyle çok güzel yarıştırıyoruz. Kim daha çok çakal diye. Şimdi biz biraz filmi geriye sarmak istiyoruz. Aslında çok eskiden doğduğumuz andan itibaren bizim bu zürafa olma, empati yapabilme yeteneğimiz, kapasitemizle doğan varlıklar olarak onu kendimize hatırlatma. Yani bir zamanlar bebekken bütün duygularımızla bağlantımız çok güçlü, ihtiyaçlarımızla bağlantımız çok güçlü. Sonradan eğitimler, toplumsal baskılar, ne bileyim inançlar, varsayımlar, onlar bunlar bizi bu doğamızdan, özümüzden uzaklaştırıyor. İşte o aslında o şiddeti içselleştirdiğimiz yere biz çoğu zaman da eğitim diyoruz. Dünyaya hazırlanma, dünyaya hazır hale gelmenin adına biz ehlileşme diyorum ben ona. Ehlileşme şiddeti diyorum.
1: Tabii aslında yetişkinler tarafından çocuklar yetiş edilmiş oluyorlar.
0: Maalesef.
1: Büyüdükçe bebekler 300 kahkaha atıyor.
0: Evet.
1: Ama büyüyünce 15 kahkahayı atan yetişkin
0: evet.
1: Güleç yüzlü oluyor.
0: Evet maalesef. O zaman da gülen surat maskelerimizi takıyoruz yüzümüze değil mi? Evet. Bakın Instagram'da falan videolara herkes çok mutlu görünüyor. Gülüyorlar sürekli. Yani hiç mi üzülmüyorsun? Hiç mi ağlamıyorsun? Hiç mi acı çekmiyorsun? Ya da ne bileyim hayal kırıklığına uğradığın olmuyor mu? Ama o
1: neden
0: maskeyi takıyor.
1: En güzel hallerini koyarlar acaba?
0: Çünkü orada yine bir ihtiyaç var. Marshall'ın söylediği çok böyle şiddetsiz iletişim bana göre en iyi anlatan mottolarından biri. Diyor ki her şiddetli iletişimin ardında ya da davranışın diyelim karşılamaya çalıştığımız en az bir ihtiyacımız var. Neden insanlar hep mutlu görünmek, hep işte kabul gören davranışlar içinde görünmek?
1: Onaylanmak isterler.
0: Teşekkür ederim. Onay almak ihtiyacımız. O da o işte ehlileşme sürecinin önemli bir parçası. Böyle olursan seni kabul ederim. Olmazsan burada yerin yok. Bu resimde, bu fotoğrafta sana yer yok. Yani
1: sistemin insanı olursan...
0: Aynen.
1: Demek istiyor.
0: Evet. Benim oyunumu bozma diyor yani.
1: Biz de diyoruz ki muktedirlerin oyununa gelmeyeceğiz. Sevgili
0: benim oyun. Izleyicilere. Benim oyunumu bozma diyor. Burada oyunumu kurmuşum. Arkadaşlarımı bulmuşum. Tıkır tıkır oyunumu oynuyorum. Lütfen araya girme diyor. Git sen de kendi oyununu kur diyor. Fakat işte şiddetsiz iletişim
1: olsun diyor. İtiraz etme, yeni bir yol deneme.
0: Teşekkür ederim. Tam onu söyleyecektim Esra'cığım. Yani aslında farklı bir şey yaptığını zannederken bir bakıyorsun sistemin bütün araçlarıyla aynısını tekrarlar bir vaziyette. Aynının, farkında bile
1: aynının
0: değil.
1: Aynının başka rengini yapmış oluyorsun.
0: Farkında bile değil ve işte o zaman bilmiyorum giderek daha böyle yalnız bir yere çekiliyorsun. Ama onay arayışı başlarken söyledik ya sev beni kendin gibi. Kendini sevme. O sevgi ihtiyacını, bu bütün ihtiyaçlarını karşılamanın yolunu dışarıdan birilerinden beklersen köle olursun. Olabilirsin. Zaten olmuşuz yani açıkçası. Şimdi biz bu kölelik sistemini fark edip bir şekilde bir dakika yahu benim ihtiyaçlarım bana ait ve ben kendim bunları karşılamak için illa birinin beni sevmesi, illa birinin beni onaylamasına gerçekten ihtiyacım var mı? Bakın ortalık böyle diplomalar, sertifikalar, gidilen eğitimler, dünya para dökmeler.
1: Hepsi bir ispat için
0: değil
1: mi?
0: Bir dur kardeşim canımın içi bir dur. Bir sakinleş. Sen yeterince iyisin.
1: Yeterince bilgilisin.
0: Yeterince bilgilisin.
1: Ve bu bilgili.
0: Oldun.
1: içselleştirip eyleme dök.
0: Şimdi bununla kapatabiliriz. Geçen böyle bir şey nerede izledim şu an hatırlayamadım ama.
1: Kartları yapacağız.
0: Ha tamam.
1: Öyle kapatacağız.
0: Diyor ki önemli olan bilgiye sahip olman değil. Bu bilgi her yerde var. Peki sen bu bilgiyle ne yapacaksın?
1: Tabii. Ah Esat hocam, Esat Korkmaz felsefeci, felsefeci hocam. Kalk gidelim kitaplarıma hep ön söz yazardı ya da son sözü yazardı. Ve söylediği ilk şey kulağımdadır. Bilgi her yerden edinilebilir. Bizim çocuklara öğreteceğimiz tek şey iletişimde ustalıktır.
0: Evet, evet, evet, evet. İletişimde ustalık da bir şeyleri ezberleyip papağan gibi gidip değil, orada anlatmak değil. Bunu ne kadar yaşıyorsun?
1: Evet. Ne biliyorsan onu eyleme dökmek. Ayşe, ben Kalk Gidelim programlarına başladığım zaman televizyonda hep Güneydoğu'da, Doğu'da çalışmayı çok severdim. Orada da bütün illerinde de çektik programı ve Batı çocukları, Doğu çocukları. Orada fark ettiğim, ilk fark ettiğim şey ne biliyorlarsa onu içselleştirmişler ve o bilgiyi yaşamın içinde kullanıyorlar oradaki çocuklar. Ama Batı'daki çocuklar her şeyi biliyorlar. Yani imtihana girdikleri zaman takır takır takır %100 alabiliyorlar puanlarını. Ama yaşamın içinde yaşam fakiri.
0: Apışıp kalıyorlar.
1: Evet.
0: Deyim yerinde.
1: Evet, evet. Öylece kalıveriyorlar.
0: Evet, evet.
1: Bunu fark ettiğim zaman ki çok uzun yıllar önceydi. İşte dedim sonra Kalk Gidelim kitaplarını yazıp ben bunu nasıl biraz ters yüz edebilirim.
0: Evet.
1: Ona uğraştım ve hepimiz hala uğraşıyoruz değil mi?
0: Evet, evet. Belki yaşam böyle bir şey. Herkes kendi inandığı ve dünyaya bir katkı sunma ihtiyacı. Bu da temel ihtiyaçlarımızdan biri. Aslında yaptığımız birçok şeyi diğerlerinin iyiliğine katkıda bulunmak için yapıyoruz.
1: Evet.
0: Bunun farkında bile olmadan yapıyoruz bunu. Bazen insan diyor ki yani ben kendime de diyorum ya Sezar bu kadar uğraşıyorsun da gerçekten nereye gidiyor bu yaptıkların? Hani kendimle sohbetleştiğimde böyle şeyler sorduğum oluyor. Ama mesela bir festivalde bir anne gelip bu Zürafa Dili okulu kitabıma parmağını üzerine basıp biliyor musunuz ben çocuğumu bu kitapla büyüttüm dediğinde yukarıdan ilahi bir cevap benim önüme düşmüş oluyor.
1: Evet.
0: Diyorum ki devam.
1: Hiçbir şey boşa değil.
0: Hiçbir şey boşa gitmez.
1: Yeter ki kalbimizden gelen o emeğimiz, o uğraşımız, edindiğimiz bilgiler düşüncemize iş gördürelim ve eyleme geçirelim.
0: Eyleme geçirelim.
1: Eylemimiz bizim yazmak, eylemimiz bizim konuşmak, söyleşilere gitmek,
0: paylaşmak,
1: eylemimiz bizim etkinlikler yapmak.
0: Ve etki yaratmak bütün bunlarla. Ben onu da eklemek isterim. Çünkü etki yaratabilmek çok önemli ama nasıl bir etki yaratmak istediğin önemli. Çünkü şu anda çok büyük etkiler de yaratılıyor şiddeti körüklemek için. O da bir etki. Ama biz ne yaratmak istiyoruz?
1: Barış dilini.
0: Barışı çoğaltmak istiyoruz. Kendi içimizde ve
1: sevgi dilini.
0: Gittiğimiz her yerde. Evet.
1: Evet. Sevgili Radyo Gedik izleyicileri, dinleyicileri. Şimdi Zürafa Dili Okulu tekrarlıyorum. Duygular ne işe yarar? Hemen akabinde okunması gereken ikinci kitap ve Zürafa Dili Okulu'nun kartlarından. Şimdi bu her ne kadar radyo bile olsa radyonun büyüleyici tarafı da zaten yaratıcılığa hitap etmesi. Şimdi elimde kartlar var. Siz o kartları görüyorsunuz ve işte bu kartlardan şimdi bir tanesini seçeceğiz.
0: İhtiyaç kartlarından.
1: İhtiyaç kartları mı bu? Tamam. Evet. Bir ihtiyaç kartı seçelim. Bir de duygular kartı seçelim. Ve bakalım Ayşe Sezer Aksoy nasıl sorular bulacak bu kartlara?
0: Evet.
1: Buna bir bakalım.
0: Tamam.
1: Nasıl seçeceğiz, yapacağız?
0: Bir tane alalım aradan.
1: Alalım.
0: Şöyle.
1: Tamam.
0: Ne geldi?
1: Kendini bakalım. İfade ve yaratıcılık.
2: Oo. Bu kadar olabilir.
0: Tam kişisine çıktı.
2: Evet, programın başından beri kendimi ifade ve yaratıcılık üzerine konuşuyoruz. Peki.
0: Tesadüf olmasa gerek
2: mi? Olmasa hiçbir şey tesadüf değil zaten. Evet. Biliyorsun. Sezer, evet. Aksoy. Evet, buna bizim sorularımız neler? Şimdi siz çocuklarınızla ya da öğrencilerinizle bu kartlardan birini seçtiniz.
1: Şimdi diyelim ki ben sizi soruyorum. Evet. Kendini ifade ve yaratıcılık ihtiyaçları sende nasıl yaşıyor? Senin içinde bu ihtiyacın nasıl yaşıyor? Yani nasıl tanımlarsın bu ihtiyacını?
2: Kendimi ifade etmek evet isterim. Çünkü o zaman ben aslında kendi ihtiyaçlarımla ilgili yolları da açabilirim kendimi ifade ettiğim zaman. Hı hı. Bu duygulara da giriyor. Ve şöyle de bir şey oluyor bende Ayşe Sezer Aksoy. Kendimi ifade ettiğim zaman kendimin hayal gücüyle birleşiyorum. Çünkü yaşam aslında benim için düş çalışmak.
1: Hı hı.
2: Kendimi ifade etmekle yaşamı fark etmek bende o kadar at başı beraber gidiyor ki ben etrafıma bakınca da kendimi görüyorum, kendime bakınca da çevremi görüyorum.
1: Hı hı.
2: Yani o çok iç içe geçmiş bende.
1: Evet.
2: Ve bu kartta yaratıcılık yazıyor ya, kendini ifade, yaratıcılık. Belki kendini ifade ettiğim için mi benim yaratıcılığım daha fazla? Yani bir yazar kendini ifade edebilme kapasitesi arttıkça mı yaratıcılığı olur? Yaratıcılığı arttıkça mı kendini ifade eder? Bunlar bende çok iç içe, hı hı, girmiş. Hı hı. Buna ne dersin ya da bunun ikinci sorusu ne olur?
1: Aslında biraz oraya doğru evrildi. Bu ihtiyaçlarını nasıl karşılarsın? Ne olduğunda karşılanır kendini ifade ve yaratıcılık ihtiyaçları?
2: Ne olduğunda karşılanır? Tabii şimdi ben şahsımda eğer şey yaparsam bir kahkaha sanatçısıyım. Dolayısıyla kahkaha sanatçısı olarak her gün yaptığım 5 dakika yaptığım egzersiz var. Yani jimnastik gibi onları da yapıyorum zaten. Hmm. Ya da yürüyüşe çıkmak gibi. Bunu yaptığım vakit benim sanki o düşünce kalıplarımın içinde bazen hiç aklıma gelmeyen bu da varmış ya, evet bunu yapmalıyım dediğim şeyleri fark ediyorum ve hep yanı başımda da kağıt kalem mutlaka vardır. Hemen kağıda yazı veriyorum. Yani yazarak ben onu tetikliyorum belki de. Ya da aklımda kalmasını mı daha çok yazarak sağlıyorum bilmiyorum.
1: Hı hı.
2: Düşündüğüm ve bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Neden benim aklıma bu gelmedi ki daha önce diyeyim. Ha bir de şunu yapıyorum. O aklıma gelen şeyi düşünürken içim rahatlıyorsa, içim ferahlıyorsa... Onun benim içinde, bu biraz gelecekle hani fal bakmak gibi ama onun benim için iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Hmm. Aslında o gelecekle kurulan bir bağdan ziyade anla, şu anla kurulan bir bağ. Çünkü duygular bize ihtiyaçlarımızı karşılayıp karşılamadığımızdan haber veriyor. Eğer için ferahlıyorsa... Bir ihtiyacını evet, karşılarken
2: içime, evet,
1: evet. O zaman diyorsun ki
2: iyi yoldayım.
1: İçim ferahladı. İçim genişledi. Hmm. İçim aydınlandı. Canlandım, neşelendim, keyiflendim, mutlu hissettim.
2: Evet, kanat takıyorum adeta.
1: Orada bir yaratıcılık ihtiyacı ve ifade ihtiyacının karşılandığını bize söyleyen şey bedenimizdeki hislerin ta kendisi oluyor. Hı,
2: ve onun için de bir rahatlama geliyor.
1: Evet.
2: Peki sevgili dinleyiciler, bu program bitmeyecek bu gidişle. Ama bir kart daha çekiyoruz. Bu da ihtiyaç
0: duygular
2: kartı, duygular kartları ihtiyacı yaptım. Duygular kartları. Siz en kısa zamanda Zürafa Dili Okulu'nu alıyorsunuz ve Ayşe Sezer Aksoy'un sonra Duygular Ne İşe Yararı da daha sonra da Instagram hesabı Zürafa Dili Okulu değil mi?
0: Zürafa Dili Okulu.
2: Zürafa Dili Okulu. Oradan da buluyorsunuz.
0: Kitaplar için kadimoyayınları.com'dan edinebilirler kitapları.
2: Ha, tamam. O da güzel.
0: Kadimoyayınları.com.
2: Evet. Bu haftayı da bitirirken size bir kart çekiyorum. Hadi bu sizin için olsun.
0: Neymiş? Kanatlı zürafamız. Kendine güvenli ve cesur.
2: Çok güzel. Şimdi bu programdan sonra tahmin ediyorum ki biraz daha kendinize güvenli ve cesur olacaksınız.
0: Evet.
2: Cesurla risk almak arasındaki farkı da söyle ve kahkahayla kalın diyelim. Haftaya diyelim ve veda edelim.
0: Cesur olmak aslında bütün korkularına, endişelerine, üzüntülerine, hayal kırıklıklarına rağmen kalbinin istediği yere doğru gidebilmek. O seçimi yapabilmek. Yani yanına her türlü duygunu alabilirsin ve yola çıkabilirsin. Kalk gidelim.
2: Kalk gidelim.
0: Hadi kalk gidiyoruz. Burada kendine güvenli bir duruş var. Bu demek değildir ki her şey yolunda, her şey tam istediğim gibi, hiçbir sorunum yok, ne kadar sorunsuzum.
2: Hayır, evet. Değil.
0: Bütün bunlara rağmen
2: evet,
0: ben yapabilirim demek.
2: Evet.
0: Ve kim tutar seni?
2: Çok teşekkürler. Biz bu kartları kesinlikle öylesine çektik. Hiçbir şey düzenek değil.
0: Evet.
2: Harikaydı. Çok çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğin için.
2: Seni bundan sonra bir kere daha konuk etmek istiyorum. Bakalım ne zaman olacak.
0: Hadi inşallah.
2: Hoş kalın, güzel
0: İkinci bölüm.
2: Kendinizde kalın.
0: Teşekkürler, görüşmek
2: teşekkürler,
0: üzere.
2: Teşekkürler, teşekkürler Ayşe Sezer Aksoy.
3: Merhaba, ben Esra Bora, bilgisayar mühendisi, 4. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Model Uydu takım kaptanıyım. Model Uydu normalde uzaya gönderilen uyduların daha dünyaya entegre edilmiş hali diyebiliriz. Uydumuzu roketle beraber 750 metre yüksekliğe kadar çıkarıyoruz. Daha sonrasında 750 metre yükseklikte roketten ayrılıyor ve paraşütle beraber aşağı doğru iniyor. Bu süreçte de yeryüzünde bulunan yer istasyonu bilgisayarına haberleşme sağlıyor. Yukarıdaki basınç, sıcaklık, yükseklik gibi verileri bilgisayarımıza gönderiyor. Okulumuzun sağladığı laboratuvar desteği ve hocalarımızın sağladığı motivasyon desteği sayesinde çeşitli başarılar elde ettik. Bunlardan en önemlisi 2022 yılında Model Uydu dalında Teknofest'te birincilik elde ettik. Bir kadın olarak takım kaptanı olmak çok gurur verici bir şey. Okulumuza yeni gelen öğrencilere de tavsiyem, okulumuzda çok fazla takım var, çok çeşitli takımlar var. Bunlardan herhangi birine girebilmek. Çünkü bu şekilde hem kendilerini geliştirmiş olacaklar hem de okulumuza katkı sağlamış olacağız bu şekilde.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ismim Ayşe Alın. Evliyim, iki çocuk annesiyim. Sosyal medyadan Gedik Eğitim Vakfı'nın ilanını gördüm. Form vardı, formu doldurdum. Form sonucunda kabul edildim. Bu şekilde eğitime başlamış oldum. Çevremden çok tepki aldım. Kadından kaynakçı olmaz dediler. İşte ben kendime inandım, güvendim. Yapabileceğimi düşündüm. Ki hocalarımız sayesinde hiçbir zorluk yaşamadım. Sağ olsun hocalarımız bizi çok motive ettiler. Hiçbir zorluk yaşamadan 3 haftalık bir süreci tamamladım. Süreç sonunda sınava tabi tutulduk. Başarılı bulundum ve Gedik Eğitim Vakfı çatısı altında işe başladım. Meslekte cinsiyet ayrımı olmaz. Mesleğin kadını erkeği yoktur. Kadınlarımızın her alanda olması gerekiyor. Bu bir erkek mesleği olarak görüldüğü için kadınlar yapamaz diye bir algı var. Aslında öyle bir şey yok. Kadınlar her alanda olmalı. Ve yaptıkları işi de başarıyla yaptıklarını biz gözlemliyoruz, görüyoruz da. Ben yapabiliyorsam onlar da yapar diyorum. Bütün kadınlarımızı meslek seçmeden her mesleğe el atmalarını istiyorum. Kadının elinin değdiği her alan, her iş güzelleşir. Onun için kadınlarımıza her alanda fırsat verilmesini istiyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Okay.

Merhabalar, ben Taha, İstanbul Gelik Üniversitesi Tıbbi Tekniterlik 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 YKS sürecinde katılmış olduğum PESİAT yarışmasında Gedik Bright bursu ile tanıştım. Hemen başvurumu yaptım. Online değerlendirme sonucunda %100 burs kazandım. Bu burs sonucunda TTO desteklerinden yararlandım. Aynı zamanda üniversitemizin seçkin akademisyenleriyle beraber Teknofest yarışmalarına katılım sağlayarak yarı final derecesi elde ettim. Hepinizi bu burs imkanına yararlanmak için İstanbul Gelik Üniversitesi'ni bekliyoruz.

düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: okulumuzun bize sunduğu imkanlar ve hocalarımızın desteği doğrultusunda İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü başarılarını elde ettik.
1: Takım olarak büyük bir özveriyle çalışıyor ve saha içinde en iyisini ortaya koymaya gayret ediyoruz. Bu emeklerin karşılığında da İstanbul ikinciliği ve Türkiye üçüncülüğü gibi önemli başarılar elde ettik.
0: Bu sene futbol branşında 14 maça çıktık. 12 galibiyet alarak Süper Lig'e yükseldik.
1: Yedik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu imkanlarla hem akademik olarak hem de sportif anlamda gelişmeye devam ediyoruz.
0: Siz de bu heyecanla ortak olmak isterseniz okulumuza bekleriz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben doktor öğretim üyesi Burcu Bektaş Güneş. İstanbul Gedik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde öğretim elemanıyım. Size bugün TREK isimli girişimimden bahsetmek istiyorum. TREK, radyolojik görüntüler üzerinde karar alma süreçlerini hızlandıran bir yapay zeka platformu. Biyopsi yapılmadan görüntüler üzerinde direkt risk analizi yapabilen bir platform sunuyoruz. Bu girişimimizde çeşitli yarışmalara katıldık ve ödüllerimiz mevcut. Örneğin en iyi kadın girişimci ödülü, Teknofest 2023'te Türkiye birincisi seçildik. Yine Sanofi desteğiyle hazırlanan bir yarışmada derecemiz var ve yurt dışı fuarlara katıldık. Bu anlamda İstanbul Gedik Üniversitesi'nin girişimciler için çeşitli destek mekanizmaları mevcut. Fikir aşamasından ürün, patentleme ve startup'ınızı kurma aşamasına kadar olan süreçte birçok yardımdan yararlanabilirsiniz. Sizler de girişim yolculuğumuza katılmak ve üniversitemizde eğitim almak istiyorsanız mutlulukla bekliyoruz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite. It's called Who Knows Where the Time Goes.

Merhaba, ismim Büşra Yüker. Açlık programı 1. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl açlık programı olarak Lezzete Yolculuk adında bir öğrenci kulübü kurduk. İlk etkinliğimiz olarak da Güneydoğu mutfaklarından çiğ köfte etkinliğimizi tüm üniversite öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirdik. Daha sonra sosyal sorumluluk projesi olarak da Vefa Mutfağı projemizi gerçekleştirdik. 65 yaş üstü bireylerle açlık öğrencileri olarak mutfağa girdik. Birlikte anılar paylaştık. Üniversitede bu tür projelerini gerçekleştirmek çok önemli. Üniversite sadece derslerin olduğu bir yer değil, kendine ve dünyayı dönüştürme fırsatları da dolu bir yer. Gedik Üniversitesi bize bu fırsatları verdiği için teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Değerli aday öğrencilerimiz, sizleri İstanbul Gedik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültemize bekliyoruz. Fakültemiz mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, görsel iletişim tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü ve dijital oyun tasarımı bölümümüzden oluşmaktadır. Tasarım olgusunu tüm boyutlarıyla hayata geçiren bir tasarım anlayışını içermektedir. Tasarım, heterojen ve multidisipliner ilişkileri sorununu kılan bir bölümdür. Dolayısıyla üniversitemiz ve fakültemiz, özellikle fakültemiz bünyesinde yer alan tüm bölümler, tasarım kültürü eğitimini merkeze odağa alan bir anlayışla şekillenmektedir. Kadrolu hocalarımızın yanı sıra farklı üniversitelerden çok değerli katkılar sunan hocalarımızla beraber, özellikle sektör içinde yetkinlikleri kanıtlanmış faktörlerin sürece katkıları bizim için çok değerli bir katkı sunmaktadır. Bu bağlamda fakültemiz bünyesinde yer alan bölümlerimizi tercih edecek adayların ilgili bölümlerin temel konvansiyonları üzerinden bireysel tasarımcı kimliklerini oluşturacaklarına yönelik inancımız tamdır.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar. İsmim Atakan Okumuş. Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümü mezunuyum. Aynı zamanda aktif olarak üniversitemizde Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde voleybol branşında öğretim görevlisi olarak görev yapmaktayım. Bunun yanı sıra üniversitemizin sunduğu imkanlar ve işbirliği çerçevesinde 1. Lig Fenerbahçe Erkek Voleybol takımında yardımcı antrenörlük görevindeyim. Hem akademik hem de saha deneyimlerimi bir arada sürdürüyor olmak benim için büyük bir motivasyon kaynağı. Siz değerli gençleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Endüstri Mühendisliğinden Batuhan. Bölümümüzde üretimden yönetime, kaliteden işletmeye birçok alanda ders almaktayız. Bu sayede mezun olmadan önce geniş iş yelpazesiyle mezun oluyoruz. Üniversitemizin farklı firmalarla olan işbirlikleri sayesinde de hem eğitim hayatımız devam ederken hem iş hayatını deneyimlemiş oluyoruz.

0: Merhaba. Merhaba. Opera Latte ile Müziğin İçinden isimli podcast serimize hoş geldiniz. Ben Ekin Naz Kaptan.
1: Ben Burcu Arpacıoğlu. Ve bugün yanımızda bir konuğumuz var.
0: Tanıtalım mı hemen?
1: Lütfen.
0: Kendisi bir müzikolog. Ela Alpman. Hoş geldin Ela.
2: Merhaba, hoş bulduk. Teşekkürler davetiniz için.
1: Yani biz çok teşekkür ederiz geldiğin için.
0: Birlikte olmak çok güzel. Ben daha henüz yeni tanıştım seninle ama benim için çok büyük bir heyecandı tanışmak. Biraz o yüzden yine bir Burcu'ya sözü bırakmak istiyorum. Hep Burcu'nun tabii ki böyle tanıdığı güzel, çok yetenekli ve çok kıymetli müzikal sanatçılar kendisi sayesinde geliyor konuğumuz olarak. İkinci konuğumuzsun Elacığım programımıza. Burcu, senden biraz dinleyebilir miyiz sizin bu tanışıklığınızı?
1: Oo, tabii önce oradan girelim. Peki.
2: Doğru. Anlatmak lazım.
1: Değil mi? Kaç sene önceydi acaba
2: Elacığım? Sene söyleyeyim ben. Sene 2011 olmalı.
1: Evet.
2: Çünkü ben henüz Strasbourg'dan yeni dönmüştüm. Orada müzikoloji okuyordum.
1: Evet.
2: Ve Mimar Sinan müzikolojiye galiba ilk yatay geçişle gelmek isteyen öğrenciydim. Herkes gitmeye çalışıyor. Niye sen geldin diye soruyordu.
1: Evet.
2: Derken sınava hazırlık için yollarımız kesişmişti.
1: Evet, beraber. Bir dönem çalışmıştık.
2: Bir de şöyle şunu söylemeden tabii geçemeyeceğim. Tam biz seninle çalıştık ve ben düşüp bağlarımı zedelemiştim. Ve böyle eve gelmeye başladım. Benim sargılar
1: evet,
2: ayağımda sen bize geliyordun. Bayağı öyle bir dönem çalıştık.
1: Evet, yani yine önce aynı Ekin'le olduğu gibi önce öğrencim olan
2: evet,
1: arkadaşım evet olarak hayatımda kalmaya devam eden ay ne güzel ne mutlu bana dediğim kişilerden biri oldum.
2: Benim için de öyle.
1: Yani o konuda hep çok şanslı oldum bence. Orada tanıştık bir dönem işte çalışıp Türkiye'deki okullara hazırlamış olduk. Ondan sonrası zaten devam etti. Ama genel olarak seni tanıyabilir miyiz desek sen nasıl bahsetmek istersin kendinden?
2: Tabii. Yani aslında ben hep konservatuvar okumak istedim. Keman çaldım yıllarca. Hı-hı. Çok sevgili hocam Elçin Özsaylık'la başlamıştım
1: evet
2: kemana. Fakat tabii bir türlü konservatuvara girecek kadar seviyem yetmiyordu. Ama bir yandan işte çok istiyorum. Bir yandan işte sen beni o da okuyorum falan. Hı-hı. Derken Elçin abla bana bir gün şey dedi. Ya dedi sen ya bu kadar istiyorsun, seviyorsun. Biliyor musun dedi müzikoloji diye bir bölüm var. Niye müzikolojiyi düşünmüyorsun dedi. Ben tabii hiç ilk kez ondan duyuyorum o dönem.
1: Tabii bilmez.
2: Lisedeyken ben işte biraz müzikolojiyi araştırmaya başladım. Böyle çok bana yakın olduğunu gördüm. Çok severek okuyabileceğimi düşündüm derken o dönem işte bir lise sayesinde Fransa'ya başvuru imkanı vardı. Birkaç okula başvurdum. Strasbourg Müzikoloji'den de kabul geldi. Ben böyle hiçbir şey bilmeden aslında
1: Kendimi orada buldum.
2: Böyle başladım. Sonra okudum. Döndüm Mimar Sinan'da bitirdim müzikolojide. Ardından İTÜ MİAM'da master yaptım. Sonra çeşitli alanlarda çalıştım. Menajerlik, konser organizasyonu, işte İKSV, Bursa Müzik Evi gibi yerlerde böyle sanatçı rehberliği falan yapmıştım öğrenciyken. Ama hep böyle aklım işte müzikolojide okuduğum şeylerde işte evdeki çok güzel bir kitaplık kurmuştum diyorum. Bu kitaplar bunca yıl birikti acaba bir daha hani boşa mı gidecek falan derken bir gün müzikolojiden o da yine çok sevgili hocam Sungu Okan aradı beni. Bir işte üniversitede müzik tarihi dersi verir misin diye.
1: Güzel.
2: O zaman ilk Okan Üniversitesi'ydi.
1: Harika.
2: Öyle tabii yani hayalim de o benim zaten. O sayede başladım. İşte 10 yılı aşkın müzik tarihi dersi çeşitli üniversitelerde verdim. Maltepe Konservatuarı, Marmara Güzel Sanatlar, ardından Mimar Sinan'da opera bölümünde opera tarihi verdim. Derken yine bir gün

0: Yine çok çok sevgili, yeri çok ayrı benim için. Hocam İlke Boran aradı. Notre Dame de Sion Lisesi'nde Fransızca liseye uygun müzik tarihi anlatacak birini arıyorlar dedi.
1: Yani direkt seni arıyorlarmış bence.
0: Derken orası oldu ve orada ilerledim. Şimdi de Dame de Sion Lisesi'nin konser salonunun koordinatörlüğünü yapıyorum bir yandan. Böyle.
1: Aynı şekilde derslere de devam ediyorsun orada ama değil mi? Yani bir öğretmen olarak da
0: tabii,
1: görevin
0: tabii,
1: var.
0: tabii. Öğretmenlik de yapıyorum aynı zamanda. Hem de oranın konser sezonunu planlıyorum diyelim.
1: Ve zaten bununla ilgili bir soru aslında. Müzikolog deyince çünkü herkese de değişik gelen şeyler bunlar. Çünkü konservatuvarda da yapıyordur ya mesela çocuklar okula başvurdukları zaman da mesela hangi enstrümanı çalmak istiyorsun derler. İşte keman, piyano, flüt çıkar ama onun dışında birisi oboa dese, korno dese kimse bilmez. Müzikolog da bence biraz ya da müzikoloji işin içinde olunduğu zaman ya da işte ona girmeye başladıkça daha çok bilinen bir yer. O yüzden ben de şunu sormak istiyorum sana. Müzikolog nedir Ela'cığım? Tarihçi mi? Bilim insanı mı? Sanatçı mı? Ne yer ne içer mi desem? Ne yapar müzikolog?
2: Biraz evet, bu konuda müziğe daha hani böyle belli bir şeyde duran bir yerden belki başlamak. Sanki nasıl olur bilemedim.
0: Evet, yani aslında çok zor bir soru ama
1: pardon.
0: çok da güzel bir soru tabii ki. Herkesin merak ettiği müzikoloji deyince işte müzik bilimidir, müzikoloji falan
1: Evet,
0: diyoruz
1: değil
0: ama
1: mi? Bu sefer bilim.
0: aslında bu şekilde tanımlamak asla yetmiyor müzikoloji için. Aslında işte bilim mi, tarih mi, sanat mı dedin? Hepsi
1: Değil mi?
0: aslında. Biri olmasa yani müzikolojiyi düşünemeyiz. Tarih tarafından bakacak, yani müzikolojinin birçok dalla aslında ortak çalışma alanı var. Zaten yan dallarıyla var olabilen bir bilim dalı
1: Evet, bir de
0: aslında.
1: o
0: Bu
1: var.
0: yüzden de çok zengin ve geniş açıdan böyle bakabildiğimiz müziğe, müzikolojiyle geniş açıdan bakabiliyoruz müziğe. Tabii ki tarihsel tarafı olmazsa olmazı. Biz işte biliyorsunuz müzikolojinin çok önemli bir tarafı arşiv çalışmalarında yatıyor. Arşiv çalışmaları, yine dünya tarihi, işte bir çok bildiğimiz bir bestenin bestelendiği dönemi araştırmak, o dönemin işte sosyal yapısı, siyasi yapısı, toplumların gelişimi, özellikle işte Avrupa'nın gidişatı gibi konuları çok inceliyoruz tabii ki. Aslında
1: Tabii.
0: birer tarihçi gibiyiz ama biraz böyle tarihi müzik üzerinden
1: Evet.
0: anlatıyoruz biz. Bilimsel tarafı nitekim işte akustik,
1: Tabii.
0: matematik gibi birçok dalla yine kesişiyor. Sanatçı tarafı da tabii şunu belki söylemek gerek. Biz biraz o dönemin atmosferini de yansıtmaya çalışıyoruz. Hikayelerle anlatıyoruz. Bulduğumuz bilimsel şeyleri hikayelerle birleştiriyoruz belki. O yüzden
1: Hepsi.
0: hepsi evet.
1: Evet.
0: Yani o ana dair, ne bileyim, müzik tarihinde bir anı anlatırken o ana dair o atmosferi yansıtmak da belki sanat için uygun olabilir.
1: Şey gibi geliyor böyle
2: Ne
1: şimdi
2: gibi?
1: öyle güzel anlattı ki Ela böyle hani film izlermiş gibi oldu. Gözümde o kadar güzel canlanıyor ki
2: Değil
1: o
2: mi?
1: anlattığı
2: Oradan oraya.
1: şeylerin. Evet. Bir anda oradan o. Onun o kısmından buraya geliyor falan. Peki benim de merak ettiğim bir soru şöyle. Mesela müzikologlar şimdi konservatuvarda enstrüman bölümü öğrencilerinden hani nasıl bir yerlerde böyle bir ayrılıyor? Nasıl bir şeylik var oluyor? Bir onu mesela merak ediyorum.
0: Yani aslında müzikolojide tabii bir enstrümanı çok iyi bilmek çok büyük bir avantaj. Zaten bizim bölümde hep yardımcı piyanomuz vardır işte yıllarca.
1: Ders
0: Çünkü
1: olarak değil mi? Evet.
0: ders olarak
1: Konservatuvarda her bölümde
0: tabii
1: zaten vardır ya.
0: Yani armoni, işte solfej, analiz gibi konularda
1: Temel
0: çok
1: müzik dersleri.
0: hani gelişmemiz gerekiyor. İşte gerekiyorsa nota incelemek için vesaire. O yüzden tabii nasıl nasıl ayrılıyor sorusu, biz hani çok tabii enstrüman pratiği yapmıyoruz. Onun dışında daha masa başı iş ya da alan araştırmaları üzerine çalışıyoruz. Ama şunu da söylemeliyim, çoğu araştırmada da işte bir enstrümanı tanımıyorsak o enstrümanda uzman bir müzisyen arkadaşımıza da her zaman tabii danışıyoruz. Bu şekilde.
1: Evet. Çünkü zaten müzikoloji bir de üniversitede olan bir dil.
2: Evet.
1: Dil değil. Bölüm.
0: Evet, evet, evet, kesinlikle.
1: Çünkü konservatuvarda işte eğitim tabii çok küçük yaşta başlıyor. Ama hani siz müzikologlar sonuçta üniversitede ona giriyorsunuz. Ya da mesela bölüm değiştirip geçen de olabiliyor. Doğru. Tabii ama yani aynı okulda işte belli şeyleri beraber okuyarak, ama sonuçta üniversitede zaten öyledir ya, herkes kendi bölümünün derslerine daha yoğunlaşarak onlar da uzmanlaşmaya gider. Hı-hı. Ve sizinki de orada çok ayrılıyor tabii. Tamamen bambaşka bir yere dönüşüyor ama evet, bir enstrüman bilmek her yerde olduğu gibi sizde de çok önemli. Böyle siz deyince de şey gibi oldu sanki, evet, farklı siz, farklısıyız biz. Biz değil mi?
2: Siz,
1: biz. Evet, peki şunu sorabilir miyim? Demin bahsetmiştin aslında, bir lafı geçti ama mesela müzikolojinin yan dalları var. Evet, sen de söyledin. Peki bunlar nedir? Yani nasıl kendi içinde bölümlere, dallara ayrılıyor müzikoloji?
0: Şimdi aslında işte bu hep müzikoloji var olduğundan beri süre gelen işte tarihsel müzikoloji, etnomüzikoloji,
2: evet,
0: mesela işte Mimar Sinan'da bile aslında etnomüzikoloji ve müzikoloji diye iki farklı, evet, bölüm gibi, evet, ayrılsa da aslında günümüzde bu fark bu kadar artık özellikle hani Avrupa'da çok keskin hatlarıyla ayrılmıyor ki zaten ayrılmamalı. Çünkü gerçekten müzikoloji etnomüzikolojiden, etnomüzikoloji müzikolojiden, evet, yani bu bölümleri ayırmak mümkün değil. Bunun ayrımı sadece işte eskiden şeydi, bir müzikolog işte masa başı iş yapar, etnomüzikolog alanda çalışır. Ama artık bence bu başlıklar birbirine karıştı ki bu güzel bir şey. Hı-hı. Eminim konservatuvardaki bölümlerde de öğrenciler, hocalar bu şekilde iç içe çalıştıklarını düşünüyorum artık. Ama hani yine tanımlamak gerekirse tabii ki işte bir o çok sesli Batı müziği tarihini çalışan ve o dönemi işte çok sesli Batı müziği tarihi günümüzü çalışan bir müzikologlar var. Onun dışında popüler müzikler, halk müzikleri, alan araştırmaları, evet, evet, evet, yapan müzikologlar var. Bir de çok böyle farklı alanlarda işte biyomüzikoloji diye, şimdi yanlış da söylüyor olmayayım ama kuş sesleriyle işte kuş seslerini, daha doğal sesleri araştıran dallar da var.
1: Bak tam senlik ekimci.
0: Evet,
1: evet, sen onu yapabilirsin.
0: Var aslında araştırmak istediğimizde.
2: Doğru.
0: Evet.
2: Avio müzikoloji mi diyorlar o şeye? Hani böyle kuş şeyi Latince avio falan falan.
0: Galiba. Ben de çok hakim değilim.
2: Ben de yok o kadar bilmiyorum. Evet.
0: Ama yani temelde zaten nasıl bir işte araştırmak istediğiniz konuyu nasıl araştıracağınızı, evet, bilmek.
2: Evet.
0: Metot. Metodu, evet, bilmek, işte doğru bilimsel yaklaşmak,
2: evet,
0: yani,
2: evet,
0: bunları öğrendikten sonra bu başlıkların bence hani çok da bir şeyi kalmıyor.
2: Peki bir şey merak ediyorum. Mesela bir müzikolog olarak size bir şeyle mi geliyorlar? Mesela hani böyle böyle bizim bir şeyimiz var. Bunun için böyle bir araştırma mı? Bir hani
1: yani sipariş
2: bir konu belirleyip mesela böyle bir şey mi oluyor? Şimdi özellikle böyle soruyorum.
1: Bir yere gelecek bu soru.
2: Hani bu, hayır yok yok. Hani bu da, yaşam içerisinde nasıl bu esasında bir organik bir şekilde de dahil oluyor bu.
0: Aslında her ikisi de, yani biz işte bir makale, işte, evet, bir tez, evet, konusu çalıştığımızda işte kendimiz de böyle işte o tarihin böyle detaylarına girip küçücük böyle araştırılmayan bir isim bulup o tip şeyler,
2: evet,
0: çok heyecanlı oluyor tabii bizler için. Onu gün yüzüne çıkarmak, tarihe kazandırmak bizlerin de bulduğu şeyler var. Ya da tabii örneğin işte Türkiye müzik tarihiyle ilgili bir çalışma yapılacak, bir kitap çalışması. O zaman yine müzikologlara evet. da başvurulabiliyor. Evet. Her iki tarafta da çok, çalışmalar
2: çok enteresan, çok keyifli bir
0: ya da CD kapak şey CD artık evet, CD
1: kitapçıkları değil mi? Evet.
0: Evet, ama mesela yine de
1: bir evet,
0: araştırma için hala çok kıymetli çok. Bence CD kitapçıkları yani.
1: Ben hala hemen ilk baktığım şeylerdendir mesela hani.
2: E tabii onlar ya da mesela bu konser programlarının açıklaması hatta evet, demin evet. adı da geçti zaten Sungu Okan hatta yazardı tabii, değil mi tabii, bir şeylerde. Tabii.
1: İşte belli orkestranın belki belli salonların işte konser programlarının açıklamaları şeyleri tabii çünkü başka nereden çıkacak?
0: Tabii mesela çok ufak bir şey anlatayım.
1: Tabii.
0: Yine beni yetiştiren çok çok sevgili değerli hocam Elif Damla Yavuz. biz ve onun gibi birkaç hocamızla birlikte bir işte Nihan hocamız ve birkaç öğrenci hocayla birlikte bir kitap çalışması yaptık. Hı hı. Ve kitap şöyleydi. Bu topraklarda yapılan hı hı. ilk fonograf kayıtları oo. Üzerineydi. Mesela o işte Elif Hoca'nın işte Nihan Hoca'nın çalışmalarından hı hı. doğan bir şeydi. Hı hı. Ve o şekilde biz de dahil olabilmiştik öyle bir çalışmaya.
1: Evet. Şey oldu böyle ağzının suları akıyor.
2: Evet.
1: Yani böyle görmek gerçekten çok enteresan şeyler. Bir de burada mesela araya girmek şundan dolayı değerli dinleyicilerimize de bir hatırlatmakta bence fayda var. Çünkü deminki sorum da bu yöndeydi. Mesela bence Türkiye'ye, Türk topraklarına da o hani etno müzikoloji diye bahsettiğimiz şeyde unutmamak lazım ki çok kıymetli çalışmalar yapmış olan bizim Türk beşlerimizden değil mi? Ahmet Erdan Saygun'un mesela Macar müziğiyle beraber Türk müziğinin mesela o şey, yani bunları da bahsetmeden geçmeyin. Bazen tabii bu şekilde konu olarak da paylaşmak istiyoruz ki bir yerlerde bulabilirsiniz bunları. Koda'yla, Zoltan Koda'yla mesela hı-hı. böyle beraber çalışıyorlar. O benzerlikleri bazen bazı farklılıkları gibi araya girmek istedim.
2: Hatta demin bahsettiğin işte Macar besteci Bela evet. Bartok,
1: Bela Bartok
2: 1940'ların içindeydi galiba değil mi? Türkiye'ye geliyor ve evet, Adnan evet. Saygun'la beraber tabii, evet. Anadolu'da bayağı bir
1: evet,
2: geziyorlar, tabii, araştırmalar
0: tabii,
2: yapıyorlar.
0: Tabii, çok kıymetli.
2: Evet ve hani onların üzerine hani zaten böyle daha yöresel müzikler içinde hani klasik müzik de desek o klasik batı müziğinin de içinde birçok işte Türk öğeleri ya da bir şeyler. Mesela Bartok da onları çok kullanan bir
1: evet.
2: besteciydi ya zaten. Besteciymiş ya daha doğrusu farklı yörelerin, tarzların müziklerini kullanarak o araştırmalarını da orada
0: tabii
2: faydalanmışlar.
0: Tabii o sayede hepsi notaya dökülüyor,
2: evet, evet,
0: kalıyor
2: evet,
0: günümüzde.
2: Evet. Tabii. Bir şey daha mesela aklıma geldi. Ne dersiniz bununla ilgili? Şimdi mesela Burcu'dan tabii daha çok biliyorum. Ben konservatuarı burada okumadığım için bazı şeylere bu kadar hakim değildim. Ama mesela döneminde bu İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da mesela hani Türkiye'ye çok fazla göç oluyor ya böyle yurt dışından. Fransız hocalar geliyor, Alman hocalar
1: Alman
2: geliyor.
1: Hocalar,
2: dolayısıyla
1: evet.
2: bir böyle Alman ve Fransız ekolü ciddi anlamda Türkiye'de yer bulmaya başlıyor. Hatta bu belki bazı şeylerde mesela işte Saygun gibi daha farklı bir ekolden gelenlerle işte daha farklı ekolden hı hı. değil mi terimler müzikoloji müzikoloji değil müzik terimleri bile jargonu bile değişmeye
1: değişiyor.
2: Başlıyor. Daha farklı kullanıyorlar terimleri.
1: Tabii tabii hatta zaten şey
2: onları
1: de
2: bile
1: var.
2: Etkilemiş diye bahsetmek istedim.
1: Kesinlikle de. O zaten var. Sonra bir yandan işte artık Cumhuriyet ilan edilip işte Türkçe
2: evet,
1: zaten
2: evet.
1: Tabii ki var kullanılıyor. Kendi dillerini her şeyde
0: tabii.
1: yerleştirmeye yaratıp evet, yerleştirmeye evet. başlamışlar. Hatta o yüzden hı hı. Adnan Saygun işte daha önce de lafı geçmişti bizim
2: evet.
1: daha önceki bölümlerimizde. İşte Mimar Sinan'ın konservatuvarın o müzik, teori, o
2: evet.
1: bölümlerini işte kuran, ön ayak olan kişi.
2: Hı hı.
1: Ve tam işte Cumhuriyet gençleri bunlar ve hani her şeyi öz Türkçeleştirip şimdi hani mesela Fransızca terimleri işte çok kullanılır mesela müzikte. Hı hı. İtalyanca zaten vardır hı hı. onlar ayrı ama birçok şeyi bayağı işte öz Türkçeleştirmiş ve aslında hiç bilmeyen ya da ilk defa duyana değişik gelen bir sürü terim var
2: tabii.
1: ama onları işte literatüre öyle geçirmişler. Artık ne araştırmalarından sonra geldiyse ne yollar onları ulaştırdıysa
2: evet.
1: birçok farklı şey var.
2: Hı hı.
1: Peki, şunu sorabilir miyim? Şimdi böyle güzel bölümleri var. Evet, müzikolojinin birçok şey yapılıyor tabii ki. Peki, müzikologlar akademik ortamlarda hep öğretmenlik mi yapar? Ne bileyim, öğretmenlik ve müzikoloji aynı anda gider mi? Nasıl gider? Olur nedir bunun hocam?
0: yani bir akademik ortamda öğretmenlik derken yani müzikoloji müzik, bölümünde mi?
1: Mesela müzik tarihi dersleri şimdi müzik okullarında hep vardır. Hı-hı. Yani müzik okullarında olmazsa olmaz ama işte mesela senin de bahsettiğin gibi işte mesela lisede de tabii ki olabiliyor.
0: Diğer okullarda daha soruyorsun.
1: Evet evet bazen çünkü işte müzik tarihi ne daha önem vererek ya da müzikal öğelere daha çok önem vererek onları müfredatlarına eklemiş başka okullar da var illa müzik okulu olmasa bile yani bu şekilde çalışma ortamı dersek eğer daha çok herhalde öğretmenlik olarak yer bulmuş oluyorsunuz değil mi?
0: Tabii çok doğru yani ya akademik ortamda ya akademide ya da çeşitli dediğin gibi eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabiliyoruz tabii ki. Birazcık işte hani hem o eğitim var olduğunuz işte kurumun eğitim sistemin ile ve vizyonuyla çok alakalı. Yani mesela ben Notre Dame de Sion'da tarih hocalarıyla ve İngilizce hocalarına bazen soruyorum işte müfredatlarını. Çünkü tarihte mesela 9. sınıfta antik çağ ile başlıyorlar. Ona paralel işte ben de antik çağda müzik anlatıyorum. Evet, ya da işte son sınıflar İngilizce dersinde işte Amerika tarihi işliyorlar. Biraz o dönem cazın doğuşu, blues konuşuyoruz vesaire. Biraz o bağlantıları kurunca aslında daha da kıymetli oluyor. Daha da değerli oluyor.
1: Hocam dersinize ziyaretçi kabul ediyor musunuz? Değil mi?
0: Her zaman.
1: Ay evet o da zevkli olurdu mesela.
2: Ay inanılmaz güzel.
1: Ben bir ara ben ve işte okuldan bir arkadaşım daha şimdi işte biz konservatuvarda okurken tamam orta lise okursun. Lise yine de hani bir şeyin sonudur. Üniversite oradan geçeceksin. Ha, tamam biz hani normal üniversite sınavlarına girmedik hiç ama okulun kendi sınavlarıyla üniversite yani lisansa devam edip etmeyeceğin işte belirleniyor. Ve hani o biraz şeydi böyle lisansa geçerken hani bir bölüm değiştirmek ya da bazen çift dal da okuyabilirsin. Yapmak istiyorsan hani yapacağın dönem o dönem. Ve onları araştırırken birkaç böyle müzikoloji derslerine girmiştim ben de misafir olarak. Böyle abi güzel gidiyor böyle abi güzel. Hani her şeyi ne bileyim işte ismini duyduğun işte milletini okuduğun hayatını okuduğun öğrendiğin ya da işte dediğin gibi farklı dönemlere ait müzikleri bu kadar bilerek öğrenmek çok hoşuma gitmişti o zaman. Sonra devam etmedim evet yani tekrar piyanodan devam etmiştim ama yani gerçekten keyifliydi.
2: Evet.
1: Özellikle bence benim gibi ki ben şeyi severim hani bir şeyi yapıyorsam onun içindeysem onu bilmeyi severim. Evet, yani evet. Sadece böyle ezbere bilgiyi.
2: Bence ikimizin de bu konuda çok benzediğimiz şey bu.
0: Zaten evet. tam tersi de mümkün değil evet. Yani sizler için de.
1: Evet. O yüzden mesela çok ilgi çekici gelmişti ama sonra artık ezberimi bozmayayım diye mi davrandım bilmiyorum. Ben tekrar piyanoyla devam ettim.
0: Ama yine sen kendi araştırmalarını hep yapıyorsun.
1: Yani olduğu kadar yapmaya
0: tabii yani
1: çalışarak.
0: Okumak bile bir işte evet, okumak evet. Birazcık üzerine düşünmek, kafa yormak zaten yeterli oluyor bazen.
1: Evet.
2: Peki.
1: Buyurun efendim.
2: Biraz müzikolojiden artık bir
1: evet,
2: moda tabii olsun. Ki. Biraz daha seni tanımak adına bir sorum olacak. Merak ediyorum. Genelde konuklarımıza diyeceğim. İkinci konuğumuzsun ama
1: hep bunu soruyoruz.
2: Evet. Yani hep sorduğum bir soru filan. Peki senin için nasıl müzikler senin daha çok hoşuna gidiyor? Hangi dönem olarak mı? Yoksa işte başka işte sanatçı olarak mı? Biraz bu konuda böyle bizimle paylaşmak ister misin?
0: Tabii. Yani yine çok zor bir soru. Yani evet. Çünkü tabii çok fazla müzik dinliyorum. Çok çeşitli müzikler dinliyorum. Tabii ki yani hem meslek gereği hem çok sevdiğim için tabii ki klasik müzik hep hayatımda var. Barok dönem müziklerine çok düşkünüm. Of. Özellikle işte barok dönem operalarına çok düşkünüm.
1: Sen de hepimiz olarak.
0: Aynen. Evet. bir de yani müzikolojide Elif Hoca'dan ders alırken opera tarihi anlatıyordu bize. Ben onun sayesinde operaları çok sever olmuştum. Çünkü yani nasıl dinlememiz gerektiği, nasıl incelememiz gerektiğini o kadar güzel kazandık ki sayesinde. İşte onun konu edinen kitabı okursun, o yazarın başka kitaplarını okursun, farklı prodüksiyonları izlersin falan. O yüzden operalara çok düşkünüm dediğim gibi. Onun dışında biraz şeyi de çok seviyorum. Yani böyle 80'ler sol, işte Shade gibi ya da 70'ler disco, evet. O neydi, Family Stone, işte şey Sly and Family Stone, evet aynen, onları çok çok seviyorum.
1: Disco'nun güzel olduğu zamanlar.
2: Evet, disco disco iken.
1: Evet. Evet.
0: Türkçe de çok seviyorum tabii ki, yani Türkçe eski.
1: Ay ne kadar güzel oldu böyle. Evet, evet hani çünkü evet bir müzikolog vesaire gözüyle de aynı zamanda olması çok daha farklı, çünkü incelediği için biz bazen böyle hani hiç aklımıza gelmeyeceğimiz şeyler. Şimdi mesela böyle duymak, şimdi farklı bir gözle bakıyorum, biliyorum. Bir de içinde olup onu gerçekten dinleyince,
2: evet.
1: Bir de işte sevdiğim ya araştırmacı tarzda insanlar olunca, sevdiğim bir şeyin üzerine gidince o daha böyle bir sevdiğim bir şeye dönüşüyor. Kesinlikle. Değil mi? O artık o senin bir parçan gibi, evet, olmaya başladığı için hakikaten ona yaklaşımın da değişiyor.
2: Evet.
1: İzlenimlerin değişiyor. Doğru. Bir yandan şeyde var mı halk arası tabiriyle diyeyim ben, eş durumundan da değişik müziklere maruz kalıyorsun değil mi?
0: Kesinlikle. Kesinlikle.
1: Bambaşka bir yerden.
0: Evet. Yiğit elektronik müziğe çok düşkün. O yüzden ben de çok dinliyorum bir taraftan onunla birlikte. Bazı taraflarına çok alıştım. Bazı taraflarına da hala alışmaya çalışıyorum. O yüzden ama dinliyorum, yani sayesinde çok keşfettiğim şeyler oldu. Ama hala alışmaya çalışıyorum yani, diyebilirim.
1: Çok başka bir yerden giriyor tabii, çok normal olarak. Peki şunu söyleyeyim miyim o zaman?
2: Tabii.
1: Mesela böyle seni çok etkileyen, aklında kalan işte konser, canlı performans, evet, böyle bir şeyler var mı? Bu da yine ay çok zor hazırlamışız, üzgünüm. En çok aklını seviyorsun babanı mı yazdırmış?
0: Hakikaten. Ama yok aslında çok çok güzel. Böyle insan şey istiyor, böyle çok spesifik iyi bir cevap vermek değil istiyor mi? Bu soru ama geldiğinde.
2: Bu hakikaten bunun da şeyi, müsebbibi ben olabilirim. Çünkü böyle şeyler vardır. Ben hakikaten bahsederim böyle, bak ya şöyle bir performans izledim. Ya bu bende hayatımda böyle bir yeri vardı bunun diye bazen kendim gelmiyorum.
1: Bitmez çünkü.
2: Evet, bitmez o.
0: Valla ya açıkçası belki biraz alakalı konudan uzak olacak. Yo. Ama aklıma ilk gelen, daha da yeni konuştuk. Bayağı bir 5-6 yıl oluyor herhalde. Pet Shop Boys gelmişti.
2: Evet, evet.
0: Şeye, bu Maslak'taki park ormana, bir evet, festivale. Ya o kadar eğlenmiştik ki biz o konserde.
2: Ya,
0: ya hiç unutamıyorum. Hatta şimdi tekrar gelecekler şu aslında.
2: Evet, evet, duydum.
0: Hiç unutamadığım bir konser mesela o hayatımda.
1: Aynen, güzel. Bence bu tip şeyler önemli, yani böyle bir cevap vermek de doğal anlamda, yani cevap vermek çok önemli. Çünkü hep şey vardır ya, konservatuvar, işte müzikolog,
2: evet,
1: bilim dedik,
2: evet,
1: bilmem ne, işte gidip de illa Beethoven'ın 7. senfonisini şunun yorumuyla çok seviyordum
2: ay evet
1: diye bitecek bir şey değil bu yani, evet.
0: Ya evet, bir de artık yani çeşitli, şimdi eskiden ben hatırlıyorum Lale Plak vardı ve evet, Hakan abi çok severim.
2: Tabii.
0: Ben böyle düzenli olarak gidip Hakan abi işte neler var, neler geldi, hı-hı, bakarız, dinleriz, işte onu alırım, o bir şey tavsiye eder,
2: evet,
0: ve inanılmaz CD alırdım o dönem, ya da işte Mimar Sanda bir şey,
1: ben hepimiz
0: evet, aynen öyle, işte hocam bir, atıyorum Elif Hoca, İlki Hoca biri bir şey dinletir, hemen sorarım, evet, kimin kaydı bu, gidip onun CD'sini alırım.
1: Bir derken zamanlar programlar yoktu, böyle aplikasyonlar, uygulamalar almazsan dinleyemezdin.
0: Evet, ulaşımı çok zordu klasik müziğin, ama artık o kadar kolaylaştı ki yani açıkçası böyle çok fazla tercih etmiyorum. Yani çok heveslenemiyorum ben. İşte şunu gidip dinleyeyim, evet, bunu gidip dinleyeyim. Tabii ki istisnalar var. Maalesef belki de yanlış, ama benim için biraz öyle bir hale geldi özellikle İstanbul'da.
1: Evet, ama o çok normal bence. Evet. Yani birçok şey çok etkiliyor. İşte çok belli şeylere denk geliyoruz artık, maruz kalıyoruz diyeceğim,
0: doğru,
1: neredeyse
0: doğru.
1: Hani böyle sezonluk işte konser programlarında bile evet, belli şeyleri
0: doğru,
1: görmek yani farklı bir şey arayıp onu da hani bir de güzel böyle eli yüzü düzgün bir şekilde izleyip dinleyebilmek bile çok önemli. Hatta tabii ki yine aklıma şey geldi, işte geçtiğimiz aylarda sizin okulun da içinde olduğu dinlediğiniz
2: evet,
1: mesela o konser etkinlik, yani çünkü
2: opera,
1: opera pardon evet, konser değil tabii ki opera, yani Ekin'le biz işte gelip izlemiştik onu.
2: Henry yani Purcell'in Dido ve Aeneas.
1: Evet, yani o bile hani böyle görmeyeli, işte canlı olarak denk gelmeyeli. Bunu. Hani o kadar zaman olmuş ki, o kadar mutlu dinlemiştik
0: ben
1: ki.
0: Ben de öyle çok mutlu oldum, evet, gerçekten.
1: Evet, tabii.
2: Özellikle barok Türkiye'de evet tabii zaten ki konserler oluyor ama hani böyle ilk akla gelen şeylerden olmayabiliyor. Daha çok caz mesela bu son 15-20 senede daha çok gündeme geldi. Daha çok caz sanatçılarını görür olduk. Daha çok bir yerler. Ama mesela barok klasik müzik camiası içerisinde daha hani küçük bir alana biz de bence Türkiye'de.
0: Evet.
2: Ya da içinde olanlar çok fazla şey yapsa bile belki o kadar çok hani ne bileyim rağbet belki daha az insanların dikkatini çeken bir şey olabiliyor.
0: Belki de ya da yani işte birazcık sanırım çabalayıp hani ya da cesaret edip bir şeylere adım atınca bu farklı türde şeyler sahnede görebiliyoruz.
2: Evet.
0: O yüzden ben de çok memnunum yani sonuçtan. Evet. Umarım devamı gelecek.
2: Ela bir şey sormak, tabii, söylemek istiyorum. Ne düşünürsün acaba bir müzikolog olarak? Ben ilk konservatuara işte girdim ettim. O dönemde böyle barok konusunda böyle şeyim. Hani bir şeyler güzel ama fazla elobare. Yani böyle bir hepsi beraber geliyor böyle. Hani üstüme falan böyle. Ondan sonra zaman içerisinde benim Şan hocam işte bana dedi ki şunu ekin dedi çalışmanı istiyorum. Şu araya bak, bu araya bak, bunları hazırla falan. Ben bayağı barok aryalar öğreniyorum. Barok aryalar çalışıyorum falan. Tabii ki onun apayrı söyleme teknikleri var.
0: Evet.
2: Ve bir yerden sonra böyle bir, bu arada enteresan bu şeyler kafamda çünkü böyle ya da en azından benim geçtiğim müzik eğitiminde çok enteresan böyle bir müzikolog gibi bizim yaklaşmamızı mesela araştırmamızı istiyorlardı hep. O yüzden işte o dönemin karakteristik özelliklerinden tut başka şeylere kadar işte okunup edilecek şeyler, öğrenilecek şeyler. Ve sonra şöyle bir şey oldu, böyle yeni müzikle barok müzik birbirini destekleyen bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ne dersin?
0: Yeni müzik derken
2: daha işte bu
0: şu anda yaratılan
2: daha modern müzik.
0: Evet. Allah Allah, enteresan. Hiç böyle düşünmemiştim.
2: Evet, ben de şaşırdım şimdi. Çünkü bir yerler klasik müzik konusundaki kulağımızdaki şey artık evet Mozart işte ne bileyim Haydn falan bunlarla beraber bir o dönemle beraber gelen ayrı bir şey. Klasik dönem klasik müzikten bahsediyorum. Ama mesela barok deyince daha farklı bir şeyler var. Evet, belli bir Bach'ın hani yarattığı o müziğin o temel işte armonik dili falan artık bir şeyler oturmuş. Ama işte Rönesans mesela müziği çok ayrı mesela şeyler.
0: Tabii ki muhakkak.
2: Ama o bana gerçekten daha halk, daha hani böyle gündelik aklımıza takılacak, dilimize hani çok pelesenk olan şarkılar gibi geliyor mesela Rönesans dönemi. Ama barokla yeni dönem müziği birbirine böyle bir...
0: Belki de işte o dönemin hani o form, suda formun oluşmadığı bir dönem. Daha böyle doğaçlama üzerine işte o klavsen müzikleri. Belki belki onunla bir bağ neden olmasın? Hemen bir test konusu olarak
2: bunu da araştırabilirsiniz. Sevgili müzikologlar dinleyenler varsa buyurunuz, davet ediyoruz sizi.
1: Peki, buyurunuz. O zaman şunu sorayım. Benim hazırladığım son bir soruymuş. Bunu da inatla bütün müzisyenlere soruyorum. Herhalde kendim orada daha zorlandığım için değil. Şöyle, asla zor bir soru değil. Müzik dinlerken kendini rahatça müziğe bırakabiliyor musun?
2: Bence bırakıyor.
1: Yoksa böyle zeki bir şekilde hani böyle bir analiz ederek mi dinliyorsun birden fark etmeden gibi bir şey soracağım. Çünkü bende öyle oluyor.
2: Çünkü Burcu dinleyemiyor.
1: Bir pianist olarak. Özellikle piyano müziği, solo
2: çok
1: piyano.
2: Bence şancıları dinlemekte çok zorlanıyorum. Çünkü teknik olarak...
0: Eminim. Yani şöyle, tabii ki daha çok hani klasik müzik konserlerinde tabii ki şeye bakıyorum yani çok dikkatli dinlemeye çalışıyorum. İşte herkesi duyuyor muyum? Evet. İşte tempo nasıl? İşte acaba ağır mı? Acaba hızlı mı? Böyle kendimce bir yorum yapmaya yani ister istemez doğal olarak o geliyor tabii ki. Bir de şey oluyor, o da çok istemsiz, dışarı da duyduğumda herhangi bir yerde bu neydi, hangi bestecisi bilemiyorsam dönemini tahmin etmeye çalışayım. O oluyor ama onun dışında yine de bir noktada tabii ki keyifle dinliyorum yani.
2: Evet. Burcu'nun bana söylediği daha tanışmadan evvel Ela ile birlikte ay Ekin'cim demişti. O kadar tatlı, o kadar zarif, o kadar özeldir ki Ela de. Kesinlikle çok iyi anlaşacaksın. Şimdi anlıyorum ki çok iyi anlaşıyoruz. Evet, anlaşıyormuşuz.
0: Tekrar bir araya geldik gerçekten.
2: Söylediğim şeylerle beraber o kadar içimde ayrı bir rezone oluyor ki onların söylediklerinin şeyi ne diyeyim hisleri.
1: İşte aynı dili konuşmak, aynı yerden bakmak,
2: aynı şeyleri paylaşmak, duyguları. İyi ki geldin.
0: Çok teşekkürler. Yaptığınız çok değerli bir şey. O yüzden çok teşekkürler. Ay, ben de bir parçası oldum.
1: Çok mutlu olduk.
2: Çok mutlu olduk.
1: Umarız başka şeylerde de,
0: projelerde de projelerde çalışacağız eminim. Tabii ki. Çok teşekkürler.
2: Biz çok teşekkür ederiz. Öyleyse bir programımızın daha sonuna geldik.
1: Evet. Bir daha görüşünceye kadar o zaman güzel müzikler
2: ve güzel müzikler sizinle olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

ve teknik alanlarda sunduğumuz 29 farklı programla işletmede mesleki eğitimi ön planda tutarak nitelikli akademik kadromuz ve güçlü uygulama altyapımızla öğrencilerimize iş hayatına hazır bir şekilde mezun ediyoruz. Türkiye'de en fazla akredite programa sahip meslek yüksekokulu olmanın gururuyla öğrencilerimize ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir mesleki eğitim sunuyor, geleceği inşa ediyoruz. Öğrenmeyi öğreten bir üniversite olarak yanınızdayız. Gelin hedeflerinize uygun programı birlikte seçelim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhabalar, ben Ezgi Kaya, antrenörlük bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Bu yıl üniversitem adına katıldığım Türkiye Üniversiteler Şampiyonası'nda Türkiye ikincisi oldum. Ayrıca Temmuz ayında yapılacak olan Dünya Üniversiteler Şampiyonası'nda Gedik Üniversitesi'ni temsil etme hakkı kazandım. Bu başarımda okulumuzun ve hocalarımın katkısı ve desteği çok büyük. Gedik Üniversitesi'ni tercih etmemin en önemli sebeplerinden biri de sporcuya verilen değer ve sağlanan imkanlardı. Bu ailenin bir parçası olmaktan büyük bir gurur duyuyorum.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Hi, my name is Colby Calais and this song is Bubbly. It's about the simple, innocent, cute little things at the beginning of a relationship that make you feel so good inside.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Durum Şerek Karakelli. İstanbul Gelik Üniversitesi Mekatronik Programı 2. sınıf öğrencisiyim. 2024 yılında kurduğumuz Landika takımı, 2025 yılında Tarım Teknoloji Yarışması'nda otonom robotlar kısmında yarışmaktadır. Aracımız kendi kendine hareket edebilen, toprağı çapalayabilen, yabancı bitkileri tespit edip flaşlama yapabilen bir otonom sistemdir. Amacımız toprak verimini artırmak, çiftçilerimize zaman kazandırma ve iş yüklerini azaltmaktır. Projemizde fikirden üretime, üretimden yarışma sürecine kadar bize her anlamda destekçi olan ve kaynaklarını bolca açan İstanbul Gelik Üniversitesi ve Gelik Meslek Yüksekokulu'na teşekkür ederiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017'de açılarak sağlık profesyonellerini yetiştirmeye başlamıştır. Bizim üniversitemizde ki Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde 4 tane bölüm bulunmaktadır. Hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümü ve çocuk gelişim bölümü olarak hizmet vermekteyiz. Tüm mezunlarımız bölgedeki hastaneler tarafından tercih edilen mezunlar konumundadır. Teorik bilgilerinin yanında bunları saha deneyimleriyle de buluşturarak çok daha kaliteli sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Hiçbir bölümümüzde staj problemi bulunmamaktadır. Sağlık müdürlüğüyle yapmış olduğumuz protokol ve çevredeki ve bölgedeki özel hastanelerle yapmış olduğumuz protokollarla staj problemlerini ve uygulama problemlerini tamamen çözmüş durumdayız. Kuşak farkından dolayı gençler bilgiye çok rahat ulaşabilmekte. Fakat unutulmamalıdır ki sağlık profesyonellerini yetiştirirken bellekte güvenli, güzel bilgilerin olması gerekmektedir. Onun için biz öğrenmeyi öğreten bir üniversiteyiz.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi, öğrenmeyi öğreten üniversite.

them and I saw the girl them like it, see? Woo!

Merhabalar, ben İstanbul Gedik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliğinden Yavuz Bahadır Akbaş. İstanbul Gedik Üniversitesi ve Mekatronik Mühendisliğini tercih etmemdeki asıl sebeplerden birisi, İstanbul Gedik Üniversitesi'nin mühendislik alanındaki dersleri uygulamalı şekilde Gebze Organize Sanayi veya farklı işbirlikçi firmalar neticesinde değerlendirilmesi. Bu kapsamda müfredat dahilinde olan işletmene mesleki eğitim ve yaz stajı programları sayesinde öğrenmiş olduğum teorik bilgileri, geliştirdiğim projeleri sektörel anlamda da kullanabilme imkanım oldu. Bu konuda gerek projelerimi geliştirme konusunda ve farklı uygulamalı eğitim derslerimde hocalarla yakın irtibatta bulunabilmem, kendimi revize ederek, geliştirerek projelerimi tamamlamam ve uygulamalı eğitimlerde bulunmamı sağladı.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

İstanbul Gedik Üniversitesi'ne hoş geldiniz. Akademik yolculuğunuza güvenle başlayacağınız yerdesiniz. Yabancı Diller Yüksek Okulu olarak üniversite hayatınızda ve sonrasında başarılı olmanızı destekleyecek dinamik ve öğrenci odaklı bir İngilizce hazırlık programı sunuyoruz. Modern eğitim anlayışımız, güçlü akademik kadromuz ve uluslararası standartlara dayalı sistemimizle öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi sunmaktayız. Hazırlık programımızda seviyelere göre yapılandırılmış ders sistemi, proje temelli öğrenme yaklaşımları, birebir ofis saatleri, dijital öğrenme araçları ve sürekli geri bildirim mekanizmalarıyla öğrencilerimize güçlü bir akademik temel sunuyoruz. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri dengeli şekilde geliştirilirken yıl boyunca düzenlenen sunumlar, quiz show'lar ve çeşitli temalı etkinliklerle İngilizce öğrencilerin hayatına aktif biçimde entegre ediyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz alanlarındaki gelişimleri takip eden, mesleki gelişim programlarında aktif olarak katılan ve öğrenci başarısını merkeze alan bir anlayışla çalışmaktadır. İGÜN Yabancı Diller Yüksek Okulu 2025 yılı itibarıyla dil eğitiminde uluslararası kaliteyi temsil eden EQALS tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon eğitim programlarımızın içerik, uygulama ve öğrenci desteği açısından Avrupa düzeyinde kalite standartlarını karşıladığını belgelemektedir. Bu sayede öğrencilerimize yalnızca üniversite eğitim için değil, uluslararası platformlarda da geçerli ve güvenilir bir dil eğitimi sunmaktayız. Programımız akademik ciddiyeti gerçek yaşam becerileriyle harmanlayarak sizi fakülte derslerine ve mesleki hayata en iyi şekilde hazırlar. Öğrencilerimizin etkinliklere katıldığı, İngilizceyi aktif olarak kullandığı ve gelişmeleri yakından takip ettiğimiz kapsayıcı ve canlı bir öğrenme ortamı sunuyoruz. İstanbul Gedik Üniversitesi, İngilizce öğren, geleceğini yaşa.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

0: Merhaba, ben Efe Yandık. İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim.
1: Ben Egemen Yakut. Ben İstanbul Gedik Üniversitesi Aşçılık Programı 2. sınıf öğrencisiyim. Okulumuz bize istediğimiz her şeyi ulaşmada kolaylık sağlıyor ve hocalarımız da sağ olsun ders dışı, ders içi etkinliklerde bizle sürekli ilgileniyorlar. Akademisyenlerimiz sayesinde çok güzel başarılar elde ettik. İkimiz de okulumuza birer tane altın madalya kazandırdık.
0: Bu süreçte aldığım destek ve eğitim başarılarımda büyük rol oynadı. Mutfakta sadece yemek yapmak değil, çeşitli mutfak kültürlerini ve ekiple çalışmanın ruhunu da bizlere burada öğretiliyor.

0: Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.
1: Sing with me, please.

Merhabalar, ben Kerem Şunlu. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Ayak Tenisi Okul Takımı kaptanıyım. 2024-2025 sezonunda Ayak Tenisi'nde Türkiye şampiyonu olduk. Bu gerçekten çok güzel, çok özel bir duygu. Burada emeği geçen bütün arkadaşlarımın, hocalarımın, Gedik Üniversitemizin, yönetiminin hepsine teşekkür ederim. Bu şampiyonluk için, bu turnuva için çok iyi hazırlandık. Ocak ayından beri antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Antrenmanlarımızda sıkı çalıştığımız için bu başarının geldiğine inanıyorum. Takımdaşlığımız çok üst düzeydi. Bence başarıyı getiren faktörlerden biri de buydu. Üniversitemizin de vermiş olduğu destekler sayesinde bu başarıyı kazandık. Teşekkür ediyorum.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Özgür Özdemir. İstanbul Gedik Üniversitesi 2. sınıf dijital oyun tasarım bölümü öğrencisiyim. Profesyonel çalışma kariyerime henüz 13 yaşındayken başladım. 16 yaşındayken geliştirdiğim oyun bütün dünyada artı 1 milyondan fazla indirmeye ulaştı. Ve bu başarıların ardından şirketim 1.5 milyon dolar değerleme ile bir yatırım sözleşmesi imzaladı. Ardından Gedik Üniversitesi'nin bursluluk programı olan Gedik Bright ile tanıştım. Akademisyen hocalarımızın incelemesinin ardından %100 burs almaya hak kazandım. Gedik Bright Bursu, projesi olan yetenekli öğrencilere %100'e varan burs imkanı tanımlamaktadır. Şu anda Gedik Üniversitesi'nde eğitimimi sürdürmekteyim.

Hiç düşündün mü? Gerçekten öğreten bir üniversiteye gitseydin hayatın nasıl olurdu? Yazdığın bir kodla sadece bir ekranı değil, dünyayı harekete geçirebilir, geleceği şekillendirecek projelere imza atabilirdin. Öğrenci olarak başladığın bir projeyi daha mezun olmadan sektördeki ilk gerçek deneyimine dönüştürebilir, diplomanı almadan önce iş dünyasının ritmini öğrenmeye başlayabilirdin. Fikrine tutkuyla sarılmayı, karşılaştığın zorluklara rağmen pes etmeden onu şekillendirmeyi ve sonunda gerçek bir projeye dönüştürmeyi öğrenirdin. Tüm bu yolculukta sana eşlik edecek, ihtiyacın olan her şeyi öğreten bir üniversite olduğunu bilseydin, artık tercih senin. İstanbul Gedik Üniversitesi. Öğrenmeyi öğreten üniversite.

Merhaba, ben Doğukan Zengin. Gedik Üniversitesi Antrenörlük Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Atletizm branşında, özellikle disk ve gülle atma branşlarında aktif olarak yer alıyorum. Türkiye genelinde düzenlenen üniversiteler arası Türkiye şampiyonalarında önemli dereceler elde ettim. Bu başarılarımla hem bireysel kariyerimi hem de üniversitemin spor alanındaki gücüne katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyorum. Gedik Üniversitesi'nin sunduğu akademik destek ve sportif imkanlar sayesinde hedeflerime emin adımlarla ilerliyorum.